0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Yüreğimde

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sessizim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Çok ayıp acı beş gibi ona söylemeye utanırım.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
10: Bazen 80'ler.
11: Oturmuşum oturum.
10: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
12: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Tüm albümünden Kalmam Kiracı şarkısıyla başladık. Yıl 2001 ve Pınar Aylin'le devam ediyoruz. Adam Olaydın sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Asya'dan Vurulmuşum Sana'yı dinledik ve Barış Manço ile devam edeceğiz. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun unutulmaz ve Türk popüler müziğindeki belki de en eğlenceli şarkılardan bir tanesini çalacağım size. Gibi gibi.

Meral Çelik Ercan'la 1993 yılına gittik. Şarkımızsa Eller Havaya'ydı. 90'ların en unutulmaz şarkılarıyla devam ediyoruz. Sırada Suat Sun'a var. Şarkımızsa Ansızın Çektin Gittin.

0: telefonu kapat.
1: Abi şimdi hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba, helva,
5: en baba, helva, Metin Baba. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Sezen Aksu'nun Kent Müzik tarafından piyasaya çıkarılan Serçe albümü 1978 yılında yayınlandı. Aynı zamanda Sezen Aksu'nun da ikinci stüdyo albümü kaç yıl geçti aradan sonrasında Tarkan Bir Yıldız Tilbe şarkısı seslendiriyor Kış Güneşi.

en keyifli şarkılarından bir tanesi Sadece ya da şarkının diğer adıyla Elveda. 1992 yılına gidiyoruz. Emel Müftüoğlu'nun unutulmaz şarkılarından bir tanesi Faka Bastım Bizimle. Bu şarkının ikinci bir klibi var aslında. Belki de şarkıyı dinlediğinizde sizler de hatırlayacaksınız. Sinan Çetin'in klibinden farklı olarak bir sahil kasabasında ağırlıklı olarak deniz kenarında ve kapalı bir günde çekilmiş. Nerede çekildiğini birçoğumuz çözemedik. Ama klip YouTube'da duruyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Faka

Şarkılarından bir tanesi Dokunsana sonrasında bugün retroyu 90'ların hit şarkısı Amma ve Lakin'le kapatıyoruz ve söz Hakan Peker'de. Hoşçakalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan şehitlerinin eşleriyle Türkiye Kardeşlik Buluşması'nda bir araya geldi. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizi kendi ailelerimizden biri olarak görüyor. Bir millet iki devlet şiarıyla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Kahramanlarımızı rahmetle saygıyla yad ediyor. Kardeşlerimizle birlikteliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum," ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen masa tenisi takımı ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzuna ait makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi heyet raporunda Zeyrek'in kusurunun bulunmadığı belirtildi. 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık raporda olayın çeşitli kişi, şirket, kurum ve kuruluşlarda görev yapan çok sayıda kişinin farklı düzeylerdeki ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. Spor. Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Bugün 7 Ekim Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Mersin'de CHP'li belediyelere yönelik operasyonda bir kadının evde pijamalı görüntülenerek basına servis edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı. Zengin, bir kadının kendi evinde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşa edilen 4 reaktörün ilkinden önümüzdeki birkaç ay içerisinde elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkulle 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca ise el konulması talep edildi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen aralarında 3 başkanın da bulunduğu toplam 34 şüphelinin tutuklandığı, diğer şüphelilere ise adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi. Mersin'de belediyelere yönelik operasyonların ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek operasyonların amacının gündem değiştirmek olduğunu savundu. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 890 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de yapılan trafik denetimleri kapsamında 183.092 araç kontrol edilirken 1653 araç trafikten men edildi. 1509 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Sürücülerden 72 yaşındaki Enver Yanar hayatını kaybetti. Kaza Erdemli ilçesi Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Tarsus Belediyesi ekipleri kentin farklı noktalarına yerleştirilen foto kapanlarla kaçak döküm yapanları tespit ederek 920 bin lira ceza kesti. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Eylül ayında %680,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken Akamib'in ihracatı %11,4 düşüşle 77,3 milyon dolar oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde sıva yaptıkları sırada iskeleden düşen inşaat işçisi iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Olay Bağlar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Mersinli milli para tenisçisi Ahmet Kaplan Fransa'da düzenlenen yarışmada ikinci oldu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 6 kilometre hızla esecek.
2: Uyutuyoruz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
5: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
5: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
8: Sepetini doldur, kazancını artır.
7: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
12: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

Herkese merhabalar. 7 Ekim 2026. Her zaman güzel bir gün diye başlıyorum. Bugünün de neyi eksik? Yine öyle başlayalım. Gayet güzel, gayet keyifli, gayet mutlu bir gün. Bu güzel çarşamba gününde birlikteliğimiz başlıyor. Ne de olsa Gülgün'e Gül'le de. Hoş geldiniz. Her

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytin eli 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Bugün size cevabı merak edilen soruların cevaplarını vereceğim. Ya da kimse tarafından merak edilmeyen. Mesela Amerikan icadı Japon yapıştırıcısı neden Japon yapıştırıcısı ismiyle biliniyor? Ya da buzdolabı kapaklarının mıknatıslı olması neden acaba? Ya da çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven takıyor? Bu tip böyle gereksiz soruların tabii ki cevapları var. Ve hepsinin cevabını vereceğim bütün bir program boyunca, hiç merak etmeyin. Öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim mi?

Gülgüne Gül'le de gereksiz soruların gerekli cevaplarını veriyorum size. Şimdi Amerikan icadı Japon yapıştırıcısı ülkemizde biliyorsunuz Japon buluşu olarak biliniyor. Peki ama neden? Yapıştırıcıların gücü ve hızla etkili olabilme özellikleri, onları biliyorsunuz evdeki küçük tamir işlerinden, cerrahiden, askeri operasyonlara kadar geniş bir kullanım alanına taşıdı. Bu yapıştırıcılar tıpta özellikle cerrahide dokuları hızla birleştirme özelliği konusunda kritik de bir öneme sahip. Ama bu yapıştırıcının tarihçesi ve ülkemizdeki adı biraz daha karmaşık. Siyanoakrilatlar ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında Kodak'ta çalışan bir kimyager tarafından formüle ediliyor. Harry Coover. 1942'de bulduğu bu yapıştırıcı başta silahların dürbünlerini yapıştırmak için kullanılmış. Ancak aşırı yapışkanlığı nedeniyle pek işe yaramamış ve geçici olarak rafa kaldırılmış. 1958'de ise Kodak firması bu ürünün patentini alıyor ve başka bir isimle piyasaya sürüyor. Bu dönemde sinema sektöründe film makaraları arasındaki geçişlerdeki sorunları çözmek için kullanılmış. Siyanoakrilat yapıştırıcıların Vietnam Savaşı'ndaki kullanımı bu ürünlerin aslında tıptaki potansiyelini de ortaya koyan çarpıcı bir örnek diyebilirim. Bu yapıştırıcılar savaş alanında çeşitli avantajlar sunmuş insanlara. Yaralıların tedavisinde kritik bir rol oynamış. Bu ilginç konu yalnızca tarih kitaplarında değil, programlarda da yer bulmuş durumda. Ülkemizde ama biliyorsunuz bu yapıştırıcıyla 1980'lerde tanıştık. Ama Japon markalı ürünlerin kalitesi hakkındaki güven bu yapıştırıcının Japonlara ait olduğu algısını pekiştirdi. Ülkemize gelen ilk siyanoakrilat markası Japon markası Alteco'nun ürünüydü ve üzerinde Japonca harfler bulunuyordu. İşte bu Türkiye'de Japon yapıştırıcısı olarak adlandırılmasına sebep oldu. Ayrıca Japon teknolojisine duyulan güven de bu isimlendirmeyi etkiledi galiba. Aslına bakacak olursak Japonların bu yapıştırıcıyla doğrudan bir bağlantısı yok. Japon markalarının kalitesine duyulan güven ve ilk gelen ürünlerin Japon menşeli olması bu adlandırmanın kökenini oluşturdu.

Gül Güne Gül'le de merak edilen ama cevabı araştırılmaya öyle çok da tenezzül edilmeyen soruların cevaplarını veriyorum bugün size. Buzdolabı kapakları mesela mıknatıslıdır değil mi? Gerçek sebebini öğrenince şaşıracaksınız bence. 1950'li yıllarda onlarca çocuğun eski tip buzdolapları yüzünden öldüğünü biliyor muydunuz? Günümüzün vazgeçilmez mutfak eşyalarından olan buzdolapları ilk popülerleşmeye başladığı yıllarda saklambaç oynayan çocukların adeta mezarı haline gelmiş. Bu buzdolapları 1800'lerde ve 1900'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde yiyeceklerin bozulmasını önlemek amacıyla evlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ama dolaplar günümüzdeki gibi manyetik değil, mekanik mandallar kullanılarak kapanıp açılıyor. Ancak bu sistem ailelerin kabusu haline gelmiş ve 2 yıl içerisinde 30'dan fazla çocuğun ölümüne ne yazık ki sebep olmuş. 1954 ile 56 yılları arasında 54 çocuk bu ev tipi buzdolaplarında mahsur kalmış ve 39'u hayatını kaybetmiş. Kamuoyunda büyük endişe yaratan bu vakaların ardından hükümet güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyor. 1954'te buzdolabı kapaklarının içeriden açılabilmesini sağlayacak alternatif yöntemler sunuluyor. Bazı eyaletlerde de buzdolaplarının kapaklarının güvenlik nedeniyle sökülmesi veya mandallarının kırılması zorunlu hale getiriliyor. Tabii bu da fayda etmeyince 1956'da buzdolabı güvenlik yasası yürürlüğe giriyor. Evet, böyle bir yasa var. Bunu da anlatacağım size ama şarkıların sonrasında.

Gülgüne Gül'le de buzdolabı kapaklarının mıknatıslı olmasının gerçek sebebini anlatıyordum size. Bir dönem çocuklar bu buzdolaplarının içinde saklambaç oynarken sıkışıp kalıyorlarmış ve hayatlarını kaybediyorlarmış demiştim. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Tabii 1956'da buzdolabı güvenlik yasasını da anlatacağımı eklemiştim. Hemen detaylara gireyim. Buzdolapların kapaklarının kapalı kalma biçimini köklü bir şekilde değiştiriyor bu yasa. Bu yasayla birlikte mandallı kapakların yerini mıknatısla kapanan kapaklar alıyor çünkü. Bu değişiklik içeride sıkışma riskini büyük ölçüde azaltarak çocukların güvenliğini de sağlıyor. Gelelim bu ölümlerin temel sebeplerine. Şimdi eski buzdolaplarının tasarımında özellikle boğulma ölümlerine yol açan bazı kritik eksikler var. Yetersiz hava dolaşımı mesela. Eski buzdolapları kapalı durumda tamamen hava geçirmez olduğundan içerideki oksijen kıtlığı çocukların boğulmasına neden oluyor. Sonra eskiden kapaklar da biraz ağır. Çocukların açmaya gücü yetemeyeceği kadar ağır ve dayanıklı olduğu için sıkışan çocuklar içeriden çıkamıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir video vardı, eski buzdolaplarından bir tanesini gösteriyordu. İzlemediyseniz inşallah günün birinde karşınıza çıkar. Dayanıklılıkları konusunda gerçekten insanı çok şaşırtıyor. Yine devam edeyim bu kritik eksikliklerden. Buzdolaplarının güçlü ses yalıtımı içerideki seslerin dışarıya ulaşmasını da engelleyen bir faktör. Bu nedenle içeride sıkışan çocuklar yardım çığlıklarını da dışarıya iletemiyorlar. Son olarak da o dönemki buzdolaplarının kapakları genellikle dışarıdan açılacak şekilde tasarlanmış. Mandal mekanizmasıyla kilitleniyor. İşte bu nedenle sıkışan çocuklar kapakları açamıyorlar. İşte bu sebeplerden dolayı tehlikeyi en aza indirmek için buzdolabı güvenlik yasası çıkarılıyor. Buzdolaplarının daha güvenli hale getirilmesi bu sayede sağlanıyor. Modern manyetik kapak mekanizmaları, içeriden açılabilen kapaklar gibi modern tasarımlar bu tür kazaların önlenmesine de büyük katkıda bulunuyor. Çocukların oyun oynarken saklanabilecekleri birçok yer var. Özellikle evde saklambaç oynayan çocuklar için buzdolabı, çamaşır makinesi, dondurucu gibi eşyalar biliyorsunuz büyük tehlike. Mesela 2013 yılında Güney Afrika'da 3 çocuk terk edilmiş bir buzdolabında kilitli kalarak boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Yine 2014'te Rusya'da 2 kız kardeş büyük annelerinin buzdolabına saklandıkları sırada boğuluyorlar. 2019 yılında yine Amerika'da oyun için kullanılmayan bir sandık dondurucunun içine tırmanan 3 çocuk dondurucunun kapağı düşüp asma kilidin mandalı devreye girince içeride mahsur kalıyorlar ve olay ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. Life.

0: Güne güne güne güne güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan şehitlerinin eşleriyle Türkiye Kardeşlik Buluşması'nda bir araya geldi. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizi kendi ailelerimizden biri olarak görüyor. Bir millet iki devlet şiarıyla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyor. Kardeşlerimizle birlikteliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum," ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen masa tenisi takımı ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzuna ait makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi heyet raporunda Zeyrek'in kusurunun bulunmadığı belirtildi. 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık raporda olayın çeşitli kişi, şirket, kurum ve kuruluşlarda görev yapan çok sayıda kişinin farklı düzeylerdeki ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.
3: Spor.
2: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
11: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
11: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
11: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin. Siz de yenilenin.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo

Mouse, Bugs Bunny çizgi film karakterleri. Sever misiniz? Çocukluğu böyle 80 ve 90'lara denk gelenler bayılırlar diye düşünüyorum ben. Peki hiç neden beyaz eldiven giydiklerini düşündünüz mü? Çizgi film dünyası renkli ve fantastik karakterleriyle hayatlarımıza renk katan bir evren değil mi? Hala kaç yaşına gelirsek gelelim bir çizgi film gördüğümüzde şöyle bir 10 dakika kilitlenip kalıyoruz. Birçok ikonik karakterde dikkat çeken bir detay var, eldivenleri. Peki neden var bu eldivenler dedim, düştüm peşine. 1920'lerin siyah beyaz çizgi filmlerine gidiyoruz. Karakterlerin ellerini belirginleştirmek amatörler için büyük bir zorluk. İşte tam da bu dönemde Mickey Mouse'un beyaz eldivenleri devreye giriyor ve bir fenomen haline geliyor. Beyaz eldivenler karakterlerin jest ve mimiklerini vurgulamak için mükemmel bir çözüm sunuyor. Bu aksesuar animasyon dünyasında bir devrim yaratırken izleyicilerin dikkatlerini el hareketlerine odaklamayı da kolaylaştırıyor. Eldiven giyen çizgi film karakterlerinin sırrı sadece pratiklik ve sınırlı değil. Walt Disney'in özel bir açıklaması da var bu tercihin arkasında, karakterlerin insanlaştırılmasıyla ilgili derin bir amaç taşıdığını ortaya koyuyor. Daha insan olması gerektiği için fare elleri olmasını istemedik. Bu yüzden ona eldiven verdik diyor şirket. Beyaz eldivenlerin yanı sıra çizgi film karakterlerinde ikinci dikkat çeken şey de dört parmaklı olmalarıdır değil mi? Walt Disney yine bu konuya da açıklık getirmiş. Daha insan olması gerektiği için bir hayvan ile olsun istemedik. Bu yüzden de karakterlere eldiven verdik.

Merak edilen ama çok da araştırmaya tenezzül edilemeyen sorulara cevaplar veriyorum bugün. Fırınların altındaki çekmeceleri fark etmiş misinizdir? Bazı insanlar hayatları boyunca bu çekmeceleri hiç fark etmiyorlar. Hemen hemen hepimizin evinin mutfağında bulunan fırınların altında birer çekmece var. Bu bölmelerin ne işe yaradığını merak ediyorsanız anlatmak istiyorum. Her gün mutfakta vakit geçiren annelerimiz bile fırınların altındaki bu bölmenin amacını bilmiyor olabilir dedim. Birkaç kişiye sordum, gerçekten hiç hayatı boyunca görmemiş olanlar bile var aralarında. Bilenlerimiz de genellikle bu kısmı ıvır zıvırlarla dolduruyoruz. Bu konuyla ilgili hava atmalık bir bilgi vereyim size. Eğer fırınınızın üzerindeki düğmelerde bir ısıtma işareti varsa bu bölmeyi yemeklerinizi ısıtmak için kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ama bunun için çekmecenizin tipi ızgara tavaya benziyor olması gerekiyor. Böylelikle ısıtmak istediğiniz yemeği ya da ekmeği bu çekmeceye koyup rahatlıkla ısıtabiliyorsunuz. Eğer sizde bu bölme sadece çekmece gibi görünüyorsa ısı daha az iletileceğinden pek fazla kullanışlı olmayabilir. Fakat bu sefer de tencere veya tavalarınızı bu çekmeceye koyarak paslanmasını önleyebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, her fırında bu çekmeceler bulunmuyor. Çünkü zamanla teknoloji ilerleyince bu çekmecelerin yerini mikrodalgalar aldı biliyorsunuz. Hal böyle olunca da yeni tip fırınlarda bu çekmeceye benzeyen bölümler eklenmemeye başladı. Siz de evinizde set üstü değil de fırın kullanıyorsanız inceleyebilirsiniz hangi tip çekmeceye sahip olduğunuzu, kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Ve bugünden itibaren eğer varsa böyle bir özelliği fırınınızı kullanmaya başlayabilirsiniz belki de.

ve güzel bir şarkının sonrasında birlikteyiz. İçecek kutularının standart hacminin ardındaki ilginç sebebi biliyor musunuz? Bilmeyenler için anlatmak isterim. Hepimiz zaman zaman işte bir o asitli içecek alıp içerken kutunun 330 mililitre olduğunu fark etmişizdir, değil mi? Gerçi şimdi hani kutular da çeşitlendi. Daha azı da var, daha fazlası da var. Ama genel olarak standart 330 mililitre olarak belirlenmiş. Peki neden bu kadar yaygın dersiniz? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. 330 mililitrelik ölçü özellikle Amerika ile Avrupa arasındaki farklı ölçü birimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Amerika'da bazı içecekler ve diğer konserve ürünleri için standart bir ölçü olan 12 ons hacmindeki kutular kullanılıyor. 12 oz yaklaşık 355 mililitreye denk gelir. Ama Avrupa ve birçok diğer bölge ölçü birimi olarak litreyi tercih ediyor biliyorsunuz. İşte bu nedenle Amerika'ya özgü bu ölçülerin uluslararası standartlara uyum sağlaması gerekiyor. Bu noktada Avrupa'da ve Türkiye'de yuvarlak hesapta 1 litrelik hacmin 3'te 1'ine denk gelen 330 mililitrelik hacim pratik bir dönüşüm sağlıyor. Bu küresel standartların daha uyumlu hale gelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca bu ölçü içeceklerin pratik bir şekilde sunulmasını da sağlıyor. Günümüzde 330 mililitrelik kutular hala kullanılsa da içecek sektörü bir yandan hani farklı hacimlerdeki kutular sunmaya da devam ediyor. Az önce de söylediğim gibi. Mesela 250 mililitrelik kutular şimdilerde biraz daha fazla dikkat çekiyor. Gelecekte de bu tür alternatif hacimlerin daha da yaygınlaşması muhtemel gibi. Kurt.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
10: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
14: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
15: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
14: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

Cevabı araştırılmaya tenezzül edilmeyen konuları konuşuyoruz bugün. O soruların cevapları var bende. Kaldırımlar sizce neden sarı ve beyaza boyanır? Dışarı çıktığımızda her gün gözümüze çarpar. Ara ara merak ederiz ama araştırmaya üşeniriz. Bunlardan bir tanesi de bu soru galiba. Kaldırımların boyanmasının ve özellikle sarı beyaz olmasının aslında bir nedeni var. Kaldırım ve yol arasında sınır teşkil eden bu taşlar kolay fark edilmesi açısından sarı ve beyaz renge boyanıyor. Hepimizin her gün geçtiği cadde ve sokaklardaki kaldırımların sarı ve beyaz olmasının başka önemli nedenlerinden bir tanesi de araç sürücüleri için uyarıcı olması. Ayrıca cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesi ve temiz bir görüntü oluşturması da tabii diğer nedenleri. Öte yandan rastgele olmayan bu renkler ve anlamları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Mesela Arabistan'da sarı ve siyah kaldırım park etmek yasaktır anlamına geliyor. Siyah ve beyaz kaldırımsa park etmeye izin veriliyor anlamı taşıyor. Öte yandan rastgele olmayan bu renkler ve anlamları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Özellikle de park edilebilecek yer açısından. Buluşun.

Olimpiyat okçularının neden şapka taktığını hiç merak ettiniz mi? Son yıllarda okçuluk popülerleşti biliyorsunuz. Mete Gazoz'dan sonra büyük de bir ivme kazandı ülkede. Okçuların taktığı şapkalardan Mete Gazoz da biliyorsunuz takıyor. Dikkatimizi mutlaka çekmiştir. Bu şapkalar dünya genelinde aslında okçular tarafından yıllardır farklı modellerde kullanılıyor. Peki hiç merak ettiniz mi neden kullanılıyor? İlk başta sadece bir aksesuar gibi görünüyor çünkü, değil mi? Aslında yarışmacıların performansı açısından büyük bir fark yaratıyor. Açık havada yapılan yarışlarda bu şapkanın en önemli işlevlerinden bir tanesi okçuları güneş ışığından direkt korumak, özellikle de gözlerini. Şapkaların siperliği okçuların gözlerini parlak ışıkların etkisinden koruyarak daha iyi bir görüş açısına sahip olmalarını sağlıyor. Ama sadece güneşten korunmak için değil, bu şapkalar gözlerin rahatlaması ve daha iyi odaklanma, nişan alma sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Özellikle kova şapkalar tasarım itibariyle okçuların yaylarını ve oklarını rahatça hareket ettirmelerine de olanak sağlıyor. Şapkanın yapısı kirişle temas etmeden hareket etmelerine izin vererek atış sırasında dengenin korunmasını da sağlıyor. Böylelikle de okçular daha tutarlı ve doğru atışlar yapabiliyorlar. Son 30 yıldır olimpiyat okçuluğuna damga vuran Güney Kore özellikle kadın okçuların taktığı kova şapkalarla da dikkat çeker. 2012 yılında hem takım hem de bireysel kategorilerinde altın madalya kazanan Güney Koreli okçular yarışlarda oldukça şık ekose siperlikli kova şapkaları tercih etmişti hatırlarsanız. Yine 2016 Rio olimpiyatlarında ise Güney Koreli okçular geniş siperlikli kova şapkalar tercihinde bulundular. Ama bu kez biraz daha sade bir model.

Madem olimpiyatlardan bahsettik, olimpiyat yüzücüleri neden iki tane bone takıyor onu da anlatayım size. Aslında bu küçük ama etkili strateji havuzda en iyi performansı elde etmek için uygulanan bir teknik, biliyor muydunuz? Hemen anlatayım. Öncelikle sürtünmeyi azaltma çok önemli. İki bone takmanın en önemli avantajlarından bir tanesi suya karşı daha az sürtünme sağlaması. Çift bone suyun başlık üzerinden daha düzgün bir şekilde hareket etmesine yardımcı olarak direnç etkisini azaltıyor. Bu yüzücünün hızını arttırarak yarışlarda daha iyi bir performans göstermesine olanak sağlıyor. Ayrıca gözlüklerin kayması durumu da biliyorsunuz söz konusu. Yüzücüler için yarışlarda gözlüklerin kayması performansı etkileyen önemli bir sorun. Yüzücüler iki bone kullanarak gözlüklerini daha sıkı bir şekilde oturtuyorlar suratlarına. Bu şekilde de gözlüklerin kaymasını engelleyebiliyorlar. Bu yüzücülerin su altında daha iyi bir görüş sağlamasına da büyük ölçüde yardımcı oluyor. Tahmin edersiniz ki uzun saçlı yüzücüler için saçların kontrolü performansı etkileyen önemli bir faktör. Çift bone saçların daha sıkı bir şekilde sıkışmasını sağlıyor ve boneden çıkıp yüzücünün görüşünü kısıtlama sorununun da önüne geçiyor. Bu da tabii yüzücünün hareketleri sırasında rahatlık, kontrol ve verimlilik sağlıyor. Artık olimpiyat yüzücülerinin neden iki tane bone taktığını biliyorsunuz. Bir işe yarar normal hayatınızda bilemiyorum ama en azından bir ortamda otururken böyle havalı havalı anlatabilirsiniz arkadaşlarınıza, bunu biliyorum.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Bugün 7 Ekim Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Mersin'de CHP'li belediyelere yönelik operasyonda bir kadının evde pijamalı görüntülenerek basına servis edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı. Zengin, bir kadının kendi evinde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşa edilen 4 reaktörün ilkinden önümüzdeki birkaç ay içerisinde elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkulle 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca ise el konulması talep edildi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen aralarında 3 başkanın da bulunduğu toplam 34 şüphelinin tutuklandığı, diğer şüphelilere ise adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi. Mersin'de belediyelere yönelik operasyonların ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek operasyonların amacının gündem değiştirmek olduğunu savundu. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 890 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de yapılan trafik denetimleri kapsamında 183.092 araç kontrol edilirken 1653 araç trafikten men edildi. 1509 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Sürücülerden 72 yaşındaki Enver Yanar hayatını kaybetti. Kaza Erdemli ilçesi Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Tarsus Belediyesi ekipleri kentin farklı noktalarına yerleştirilen foto kapanlarla kaçak döküm yapanları tespit ederek 920 bin lira ceza kesti. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Eylül ayında %680,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken Akamib'in ihracatı %11,4 düşüşle 77,3 milyon dolar oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde sıva yaptıkları sırada iskeleden düşen inşaat işçisi iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Olay Bağlar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Mersinli milli para tenisçisi Ahmet Kaplan Fransa'da düzenlenen yarışmada ikinci oldu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 6 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
6: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.

0: Gülgüne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yıllar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in grup yollarını yenileyerek tarımı ve yayla turizmini canlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in ve Türkiye'nin tarımına büyük katkı sunan Bozyazı ilçesinde de çalışma yapan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaylacıların yıllardır kullandığı yolu yeniledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bozyazı Derbent ile Ustalar yolunda 14 kilometre uzunluğundaki yolda sati kaplama asfalt çalışmaları yoğun bir tempoyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik oyun atölyesi çalışmaları sürüyor. Haftada bir gün 1 saat gerçekleştirilen ve 6 haftalık dönemler halinde uygulanan atölyelerde çocukların sosyal, iletişimsel ve psikomotor gelişimleri oyun ve çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Anne çocuk katılımlı çalışmalarda çocukların paylaşma, iletişim kurma, grup içerisinde hareket etme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken annelerin de çocukların gelişim süreçlerine aktif olarak katılması sağlanıyor. Atölyeler ailelerden yoğun ilgi görürken kayıtlar kontenjan doğrultusunda devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla sürdürdüğü %50 hibeli alıç, badem, ceviz ve gemlik sarıulak zeytin fidanı desteği kapsamında talep alma süreci devam ediyor. Vatandaşlar başvurular için detaylı bilgiye Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Her zaman, her yerde.
7: Radyo, ülke, ülke.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılırken ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırıdan sonra intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışına esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz açıklamasında bulundu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldı dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık yetkililerinin Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatüre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesini görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. ABD'nin New York eyaletinde bu yıl 108 kızamık vakası görülmesi üzerine vali salgınla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla eyalet çapında acil durum ilan etti. Spor. Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytin eli 1000 gram, gemlik, lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
21: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
22: Radyo Ülke'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Bektaş Adıgüzel'le birlikteyiz ve Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldin.
23: Merhabalar, hoş bulduk.
22: Mersin'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
23: Evet.
22: Diye bir başlık atmak icap eder diye düşünüyorum.
23: Mersin'de...
22: Geçen haftadan bu yana başlayan, heyecanlısın, hemen konulara girmek istiyorsun.
23: Evet, yani gündem çok, zaman dar, konu başlıklarımız çok, konuşmamız gereken çok ciddi şeyler var. Malumunuz hafta başında, geçtiğimiz hafta, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ve Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları olmak üzere, bir tutukluluk halleri, önce bir gözaltı, sonrasında bir tutukluluk halleri gündeme gelmişti. Dün de 3 belediye başkanı tutuklanmıştı. Akşam İçişleri Bakanlığı'nın resmi söylemiyle okumak istiyorum. Öyle daha çok hoşuma gidiyor. Resmi veriler olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Sayın Vahap Seçer'in resmi belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcı suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin işte şu numaralı kararıyla yine onunla birlikte tutuklananlar arasında olan Mezitli Belediye Başkanı, aynı zamanda Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da yapan Sayın Ahmet Serkan Tuncer'in de, onda daha farklı suçlar da var. Suç
22: dosya
23: işleme
22: biraz daha kabarık.
23: Evet, biraz daha kabarık. O bu arada Niğde E-tipi cezaevine gönderildi. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla şu 4. Sultan var ve son olarak sevgili Tultak, sıkmıyorum değil mi sevgili Tultak, bunları resmi İçişleri Bakanlığı'nın attığı resmi web sayfasından atmak ve üzerlerine atılı suçları resmi kanaldan okumak daha sağlıklı. Belgeyle konuşalım. Son olarak Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit'in de rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık suçlarıyla yine aynı Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir şey vardı. Tutuklamayla alakalı bir kararı vardı. Bunu akşam İçişleri Bakanlığı İstanbul'da da bir iki belediye başkanlıkları da dahil olmak üzere sanırım 5 belediyeydi. Görevden el çektirildi. Şimdi görevden el çektirildikten sonra konuşulacak çok şey var. Bundan sonra futbolcuların tabiriyle önümüzdeki maçlara bakalım. Ne olacak?
22: Bundan sonra ne olacak?
23: Evet, ne bitecek? Mersin, senin programın başında söylemiş olduğun durumda
22: Mersin'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
23: Yerel yönetimlerle alakalı. Başta Büyükşehir Belediyesi ile alakalı. Ve diğer iki belediyenin de içinde bir başkan vekili seçimleri olacak.
22: Evet.
23: Terörize suçlardan vesaire bunlardan yargılanma işlemi olmadığı için bu belediyelere kayyum atanmayacak. Bu belediye kendi iç dinamiklerinden seçilmiş meclis üyelerinin içerisinden bir grup birleşecek.
22: Herkes kendi adayını gösterebilir.
23: Kendi adaylarını yapacak.
22: Tabii ki.
23: Şimdi gelmeden önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti ve DEM Parti ve bir de bağımsız olmak üzere şöyle dersimize çalışarak geldim. Notların arasında vardır. Yazmak istersen aklında da tutabilirsin. Bununla alakalı bir günlerdir konuşulan cezaevi süreci olmadan önce, Vahap Seçer'in daha cezaevine girmeden önce ve ilçe belediyelerinin girmeden önce adliye koridorlarında, adliye koridorlarının önünde ve bazı siyasi partilerin gizli kapaklı konuştuğu bir meseleyi konuşmak istiyorum müsaadenle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 46 tane meclis üyesi var Büyükşehir'de. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 18 meclis üyesi var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 6 meclis üyesi var. İyi Parti'nin 4 meclis üyesi var. DEM Parti'nin 4 meclis üyesi var. Ve Bağımsız 1 meclis üyesi var. Şimdi bu meclis aritmetiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne içerisinde bu düğümü bozacak, bu düğümün yönünü değiştirebilecek kilit parti Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhur İttifakı bileşenleri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her ikisinin toplamındaki bütün oyları kendi aralarında çıkarmış oldukları başkan vekiline vermiş olsalar dahi aritmetik olarak, sayısal olarak diğer Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer kendilerine yazı üzerinde oy verecek kitlenin sayısal çoğunluğunun olduğunu görüyoruz. Fakat
22: Türkçesi şu: Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölünmezse şu anki meclis aritmatiği itibariyle CHP'li meclis üyelerinden birisi aday olur ya da bellidir. O aday çıkar ve yeni belediye başkanı seçilir.
23: Seçilir. Bunları biraz çoğaltalım.
22: CHP kendi içinden iki aday da çıkabilir mi? Çıkabilir. Bir tane meclis üyesi ben de belediye başkanı olmak
23: olabilirim
22: istiyorum
23: diyebilir. Ya da sen de biliyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda 46 Büyükşehir Meclisi'nde olan meclis üyesinin birçoğunun gönlünün yeni partiden yana olduğunu.
22: 46'yı 1'e düşür. Belediye başkanı yok. 45.
23: Yok artık 45. Evet. 45 tane büyükşehir meclis üyesinin olduğu.
22: Bir dakika. Mezitli'de yok. Yenişehir'de yok. 43'e düştü.
23: Şimdi bu sayılarla sevgili Tultak, bu sayılarla bir istatistik yaptığında önümüzde bir İstanbul realitesi var.
22: Başka şimdi ilçelerde de var örnekler.
23: İlçelerde cezaevine giren belediye başkanından sonra başkan vekilinin seçilmesiyle alakalı ilçelerde mevcut kazanan belediye başkanlığının AK Partili belediye başkanlarına geçtiğine şahit olduğumuz Türkiye'de örneklerimiz var.
22: Evet.
23: Dolayısıyla Mersin ölçeğinde şu anda bir kere Cumhur İttifakı kendi içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi kendi içerisinde bir aday belirleyecek. Toplum tarafından sevilen, mevzuatları bilen, belediyecilik deneyimi olan, belediyeciliği anlayan
22: ya da herhangi biri.
23: Gönül ister ki az önce örnek verdiğimdeki ilk kişi olsun. Yani mevzuatları bilen, işe takim olan, belediyecilik geçmişi olan ve belediyeciliğe hakim olan bir kişinin seçilmesi benim için daha evladır. Ama geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi burada kilit parti. Biraz bunu açmak istiyorum müsaadenle. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu 40-45 tane Büyükşehir Meclis üyesinin yeni partiye geçmemesinin bazılarının, altını çiziyorum, bazılarının
22: Beklemedeydi.
23: Neden? Çünkü dün tutuklanan Sayın Vahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi halkın sokaktaki söylemiyle butlancı yönetimin yanında yer aldığı için, halkın söylemiyle tırnak içinde söylüyorum, Vahap Seçer'in de oradaki varlık sebebi bazı büyükşehir belediye başkanlarının yeni partiye geçmesine engel oldu. Neden? Dediler ki biz yeni partide geçersek kendi büyükşehir belediye başkanımızın hal ve hareketlerine, tavır ve davranışlarına göre hareket edeceğiz dedi. Sen de biliyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yazan, çizen basın efradı bile Sayın Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldığı için kaldığı, eğer yeni partiye geçmiş olsaydı yeni partinin, altını çizerek vurguluyorum, kaba tabirle çok özür diliyorum, borazanlığını yapacaklardı.
22: Yani en azından %80'i yeni partiye giderdi.
23: Şimdi cezaevine giren Vahap Seçer'den sonra bence bu kilidin düğümünü çözecek yakın tarihte, çok uzağa gitmeye gerek yok. Şimdi artık yaraların sarılması, futbolcuların tabiriyle önümüzdeki maçlara bakılması için belki bugün çok taze, çok erken ama yarından tezi yok. Cumhur İttifakı bileşeni olan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kendi iç dinamikleriyle önce kendi parti merkezlerinde, sonrasında her iki partinin kapalı kapılar ardında belirleyebilecekleri bir aday söz konusu olacak. Fakat biz çocuk muyduk, genç miydik, neydik? Bir Okan Merzeci vardı, hatırlar mısın sevgili
22: tabii ki,
23: Tultak?
22: Tabii ki hatırlarım, Allah rahmet eylesin.
23: Bizim jenerasyonun alttakiler, üsttekiler bilmezler. Bizim ve bizim üst yaşlarımız bilirler. Doğru Yol Partili, Ana Vatan Partili bir süreci anlatıyorum ben sevgili arkadaşlar. O günden bugüne kadar bir değişim oldu. Türkiye'de çok farklı şeyler oldu. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi rozeti takacağını ve Büyükşehir'in haliyle AK Parti'ye geçeceğiyle alakalı haberlerini yapmıştık. Bugün de olacak herhalde. Sayın Cumhurbaşkanı mı takacak rozeti bilmiyorum.
22: Öyle gözüküyor.
23: Şimdi
22: genel merkeze gitti.
23: Daldan dala niye atlıyorum? Bir kafanda harmoni yapılsın diye, dinleyenlerimizin, artık interaktif olduğumuz için izleyenlerimiz için de. Sayın Okan Merzeci'nin vefatıyla geçici, yani seçime kadar belediye meclisinde birilerinin seçilip belediyeyi yönetmesi gerekiyor idi. Sayın Kuriş'in adaylığı ön plana çıktı. Orada da o günü iyi hatırlayan dostlar lütfen yazsınlar, yorumlarda da yazsınlar, biraz nostalji yapalım. O günden bugüne kadar olma ihtimali olabilir mi diye söylüyorum. Türk siyasetinde bazı insanların göremediği şey ne biliyor musun? Adam işte CHP'le neden AK Parti'ye oy versin? Arkadaşlar, Ankara siyasetiyle yerel yönetim olmaz. Evdeki hesap bazen çarşıya uymaz. Bazen sizin eylem ve söylemleriniz Büyükşehir Meclisi'nde tutmaz. Dolayısıyla Ankara siyasetiyle yerel siyasetin çok farklı dokusu vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesi, tabiri caizse Abdullah Hayan söylemiyle karpuz gibi ikiye böldüğünde, neden Cumhur İttifakı bileşeninin çıkarmış olduğu bir belediye başkan vekili burayı kazanmasın ki? Bunlar sayısal olarak şu anda ütopik gözükebilir birileri için. Ama seçim bir stratejidir. Yerel yöneticilik bir stratejidir. Bu stratejiyi iyi yapar isen, görüşmelerini, hedeflerini, kente belediyecilik hizmetinin gelmesiyle alakalı hamleleri yapar ise Büyükşehir Belediyesi, ya da kendi iç dinamiklerinin içerisinde bir parçalı bulutlu havaya girilir ise, buralarda çok farklı şeyler olur.
22: Yani yeni parti artık Mersin'de safını daha çok belli edecek mi diyorsun? Çünkü bugüne kadar
23: evet,
22: belediye başkanından
23: evet,
22: dolayı bazı milletvekilleri evet, gitti, bazıları gitmedi. Bu anlamda yeni parti gerçek anlamıyla etkisini Mersin'de göstermedi belediye başkanından dolayı.
23: Sonuna kadar katılıyorum, çünkü varlık sebebinin göstermemesindeki bir durum mevcut seçilmiş belediye başkanı ile yeni parti kadroları seçime girmişlerdi.
22: Burada bir parantez açayım.
23: Evet.
22: Sayın Vahap Seçer gözaltına alındıktan sonra belediye önünde düzenlenen destek
23: ve
22: toplantısında,
23: adliye önünde düzenlenen destek toplantılarda,
22: adliyeden önce belediye önüne
23: evet,
22: geleyim. Genel Başkan Kılıçdaroğlu buraya geldiğinde kalabalık, yani bazıları 10 bin 20 bin dedi de üfürmeyin, yani o kadar da değil.
23: Yarısı belediye personeliydi.
22: 1000 kişi, 1500 kişi. Hadi 2000 diyeyim ve bunun içerisinde çok az yeni partili vardı veya da yok denecek kadar azdı. Çoğu dediğin gibi belediye personeli. Burada şunu söylemek istiyorum. Kalabalığın sayısı değil. Ben şunu söylemek istiyorum. Yeni parti, hatta sen de sosyal medyandan yazdın. Yeni partililer destek verecek mi? Bu
23: evet,
22: Kılıçdaroğlu evet, geldiğinde katılacaklar mı?
23: Evet.
22: Ben katıldıklarını düşünmüyorum.
23: Ben de katıldıklarını düşünmüyorum. Adliyenin önüne de 150-200 kişilik bir grupla geldiklerinde oradaki ölü toprağının bir anda kalkıp da CHP yönetimiyle yeni parti yönetiminin oradaki ortaklaşa bir basın açıklamasının yapıldığını gördük. Şimdi gelirken bugün saat 5.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Gülcan Kış ve birçok Cumhuriyet Halk Partilinin Özgür Çocuk Parkı'nda tutuklanan belediye başkanlarıyla alakalı ve birkaç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Divanı'nda olan birkaç kişinin de olduğunu öğrendim. Bir basın açıklaması yapılacak Özgür Çocuk Parkı'nda, hemen bizim iş yerimizin orada, oraya katılacağım, göreceğim yani, takip edeceğim ve onu sosyal medya hesaplarımda yazacağım Allah nasip ederse. Şimdi bu Halil Kuruş döneminde ne oldu? Bunu bir bizim alt kuşak bilmez, onlara bir hatırlatalım. Eski abilerimiz
22: meclisten çıktı, belediye başkanı oldu. Mevcut belediye başkanı
23: bu kadar basite indirgeme.
22: Hayır, olayı özetlemek için söylüyorum. Mevcut belediye başkanı Okan Merzici vefat etti görevdeyken ve dolayısıyla meclis bir belediye başkanı seçti. Evet.
23: Sonra bu belediye başkanı seçilirken yine böyle meclis aritmetiğinde
22: ki o zaman büyükşehir falan yoktu. Yani
23: yoktu.
22: Bu kadar meclis üyesi yoktu.
23: Yoktu.
22: Evet, daha az.
23: Dolayısıyla oradaki dönem entrikaları ben biliyorum. Burada anlatmayacağım. Etik değil, doğru değil. İsim vermeyeceğim.
22: Bektaş, ben tabii daha yeni yeni işte bu meslekteydik. 25 sene öncesinden bahsediyorsun hemen hemen.
23: Buna sen hakimsin.
22: Yok, şunu diyeceğim.
23: İsimleri takılı kalmam.
22: Cenaze töreninde burada taş binanın önünde bir cenaze töreni düzenlenmişti. Oradan işte mezarlığa gidişi vardı. Ciddi bir kalabalık vardı. O kalabalığın içerisinde bile belediye başkanı şimdi kim olacak tartışmalarını çok iyi hatırlıyorum.
23: Sence Sayın Seçer Konya Ereğli cezaevine götürülürken
22: Götürülmeden. Gözaltına alındı.
23: İşte çıktı ya resmi karar.
22: Evet.
23: Çıktığı anda gözaltında da konuşulmuştur da karar çıktı, tutuklandı.
22: Sesli konuşulmamıştır ama konuşulmuştur.
23: Konuşulmuştur. Dolayısıyla bundan sonraki stratejide Büyükşehir Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni partinin durum ve tutumunu takip edeceğiz.
22: Evet.
23: Belki de bu benim 10 dakikadır detaylı bir şekilde iştahlı anlattığım şeyin hiçbirisi olmayacak. Şöyle bir karar alacak. cezaevine girmiş bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var. Yine cezaevinden olası üzerine atfedilen suçların dan sonra mahkeme salatından sonra bir Zeydan Karalar örneği var, bir de Adıyaman belediye başkanı Sayın Tutler örneği var.
22: Ama görevlerine dönmedi.
23: Adıyaman döndü. Ama Adıyaman döndü.
22: Tamam, Adana dönmedi.
23: Dolayısıyla ama burada nasıl bir süreç Sayın Seçer'i bekliyor, Sayın Cumhuriyet Halk Partilileri bekliyor bilemeyiz. Buradaki başkan vekil olarak en doğal hakkı olarak Cumhur İttifakı kendi iç dünyasında başkan vekilleri seçebilecek. Gündar Belediye Başkanı Sayın Fatih Önge var. Toroslar Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı söz konusu olan geçtiğimiz dönemde, sonrasında Büyükşehir Meclis Üyesi olarak listede seri başı yazılan Sayın İlhan Çokkün var. At yapısı olan ve avukat kimliğiyle ve grup sözcülüğümüzü yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup sözcülüğünü yapan Mehmet İlker Yalçın gerçeği var. Şimdi burada bu üç kilit isimin arasında dönüp gelebilme ihtimalini görüyorum.
22: Ya bunun Türkçesi şu: Mersin'de belediye bir şekilde yönetilir. İşler evet, bir şekilde yürür arkadaşlar. Kimse aman ben olmazsam şöyle olur.
23: Öyle bir dünya yok.
22: Yok, bu
23: öyle
22: iş yeri içinde geçerli, şirketler içinde geçerli. Kişileri sevebilirsiniz. Hukuki süreç devam ediyor. Hukuki süreçle ilgili yorum yapmıyoruz. Kişilerle ilgili herhangi bir yorum yapmıyoruz. Ama Mersin'de herkes işine devam eder arkadaşlar. Bu kadar basit. O yüzden aman bitti, aman öyle oldu, şöyle oldu diye bir durum söz konusu olamaz. Her zaman devlet, kurumlar işine devam eder.
23: Devlet 18 yaşında, devlete devamlılık esastır. Dolayısıyla belediye başkanının, seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanması sürecinden sonra İçişleri Bakanı hemen resmi prosedür olarak görevden el çektirmesi, akabinde belediye meclisinin kendi içinden seçeceği bir başkan vekilini seçecekti. Biz bu prosedürü anlattık dediğin gibi. Fakat salt çoğunluk olarak, yine özetle, salt çoğunluk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin ve DEM Parti'nin ve bağımsız bir adayında toplamından baktığında Cumhur İttifakı'ndan sayısal olarak çok bir sayısı olduğunu,
22: CHP grup olarak kalırsa,
23: evet kalırsa
22: sorun yok,
23: sorun olmadığını görüyoruz. Ama İstanbul'da bazı belediyelerin sıkıntılar yaşadığını gördük. Bu konuyla alakalı ülke siyasetiyle yereldeki bazı gidişatın aynı olmayacağını gördük. Kapalı kapılar arkasında pazarlıkların olabileceğini detaylandırmak istemiyorum. Olabileceğini gördük. Yeni parti biz de kendi adayımızı çıkaracağız diyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi biz de kendi adayımızı çıkartacağız diyebilir. Orası karpuz gibi ikiye bölünebilir.
22: Ben daha ileri gideyim mi?
23: Evet.
22: Belki de. Bakın, belki de diyorum. Onu özellikle başa koyuyorum. Sayın Vahap Seçer CHP'den istifa etmez mi? Yok yani, mu böyle bir ihtimal? Ben yani bugüne kadar sabrettim. Ama çünkü daha öncesini biliyoruz. Mevcut o Butlan kriziyle beraber yaptığı açıklamaları biliyoruz.
23: O zaman blok olarak buradaki meclis üyeleri de Vahap Seçer endeksli olaraktan şöyle diyebilecek bir, şöyle bir kitle vardır. Şöyle bir kitle vardır. Abi şimdi meclis üyesi içlerinde, tırnak içinde söylüyorum, çok üzgünüm bunu söylerken, seçilmiş olduğu siyasi partinin altyapısını bilmeden ya da o düşünceye, o ideolojiye gönül vermeden sadece ahbap çavuş ilişkisi ve para bağlantılarıyla meclis üyesi olan insanlar var Türkiye'de. Ama bir de gerçekten hareketin çekirdeğinden yetişmiş ve bu hareketin içerisinde emek vermiş, mücadele vermiş insanlarımız var. Her siyasi partide bunlar var. Bunlar birileri bir yere geçiyor diye inanmadığı, güvenmediği bir yere de hamle yapabilmeyecek bazı büyüklerimiz de var. Bu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde var, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde var, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde var. Her siyasi partide, DEM Parti'de var. Var yani böyle insanlar.
22: Tabii, var.
23: Dolayısıyla biz bir geçişin Sayın Seçer tarafından olası bir iddiada, senin bu söylediğin söyleme göre konuşuyorum, geçmesi durumunda blok olarak bir yapının da geçeceğini tabii ki söylemiyoruz. Orada da geçmeyelim.
22: Daha da ileri gideyim. Tamam. Bir belediye başkanı seçildi mecliste. Diyelim ki CHP hiçbir şekilde ayrılmadığı grup olarak kendi içerisinden bir meclis üyesini belediye başkanı seçti.
23: Evet.
22: Dolayısıyla insanız. Bizim de kendimize göre bir aklımız, zekamız, yeteneklerimiz, becerilerimiz var. Ben kendi adıma söylüyorum. Bir belediye başkanı seçilmişsem eski belediye başkanının izinden gitmek zorunda değilim. Onun icraatları ya da politikalar anlamında söylüyorum.
23: Anladım.
22: Onun örnek olarak söylüyorum. Metrobüs benim vizyonumda yok diyor belediye başkanı. Benim belki var.
23: Evet.
22: Bu örnek.
23: Tabii.
22: Bunlar da karşımıza çıkacak.
23: Tabii çıkacak. Bu da şöyle bir durum söz konusu sevgili kıymetli üstadım. İşte Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki kişinin diğer bloğa oy vermesiyle alakalı hamlelerin bazılarının gerekçeli kararları bunlar, bu söylediklerin. Evet. Bak bunlar çok önemli şeyler. Yani bu kişi evet arkadaşlar ben bu partiden seçildim ama oyumu bunun lehine çekileceğim. Hatta bu siyasi partiye transfer olacağım diyebilecek bir kitlenin de Türkiye'de örneklerini gördük İstanbul'da.
22: Evet.
23: Dolayısıyla çok zor bir ihtimal gibi görünse de
22: burada dikkat ediyorsan her ihtimali konuşuyorum.
23: Tabii her ihtimali
22: konuşuyorum. Bunların hiçbiri olmayacak. Her şey olağan devam edecek.
23: Yani kendi belki dediğin gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belediyenin devamlılığı adına yeni partililer bir esneklik yaparak eğer hiçbir tarafa geçilmezse ya da yeni partiye blok olarak geçilmezse ya da yeni parti olası bir Cumhur İttifakı'nın parçalanması durumunda belediyeye başkan vekilliğini kazanabilme endişesiyle belki de bu hamleyi yapmayacak, belki de yapacak, bilemiyoruz.
22: Ya niye bunları düşünüyorsun?
23: Bu bir süreç.
22: Sen belediyeyle iş yapan bir şirket ol. İhale almışsın ya da yeni başlamışsın. Ya bizim ödemeler ne olacak? Bu proje devam edecek mi? Bu projede artık yeni revizyonlar isteyecekler mi?
23: Çok önemli.
22: Bunlar konuşuluyor.
23: Çok önemli.
22: Konuşuluyor bunlar.
23: Belediye ile alakalı belediyede devlet de esaslı devamlılık esastır kardeşim. Yani resmiyettir, devletin dili resmiyettir. Dolayısıyla resmi bir gidişatın devamlılığı içinde insanlar rutine binmiş, her gün hayatın akışına, normlarına uygun hareket eden bir süreci yaşamak ister. Dolayısıyla insanların senin az önceki söylediğini önemsiyorum. Çok önemli bir yere parmak bastın. Bu sürecin devamlılığı içinde sevgili Tultak, tekrardan istikrar anlamında kendi tırnak içinde şu andaki sistemdeki çarkın içerisindeki olan meclis üyeleri ve partililer olarak konuşuyorum ve iş yapan firmalar olarak konuşuyorum dediğini düşünürler. Ben bunu genel seçimlerde de görüyorum sevgili Tultak. Genel seçimlere bakan bir şöyle bir kitle var. Ben emekli maaşımı alıyorum, emekli çalışıyorum, sigortam yatıyor. Ya da sosyal güvenlik kurumundan bana şu aylık arasında yardımcı olan bir işte bir bazı kollar var biliyorsun işte şu yaşlılık aylığı, o aylığı, bu aylığı bilmem ne gibi buna benzer yardımlarım geliyor. Evet bu sistem, iktidar doğru, düzenli bir şekilde hayatın akışına var. Sen böyle düşünmeyebilirsin. Anadolu'daki hacı amca Ayşe teyze böyle düşünüyor ve bu minvalde oy veriyor.
22: Evet.
23: Dolayısıyla bu konuyu neden bu kadar önemsiyorum? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kendi genel sekreteri olan Sayın Olcay Tok isimleri verebiliriz. Hiçbir beis görmüyorum. Çünkü bir mahkeme süreci sonuçlandı ve bu insanlardan Sayın Genel Sekreter etkin pişmanlık yasasından yararlanarak tüm bildiklerimi avukatım ve şahsım aracılığıyla anlatacağıma dair ulusal haber kuruluşlarında adliyede vermiş olduğu, savcılıkta vermiş olduğu açıklamalarını Mersin kamuoyu gördü. Kendisiyle beraber birinci dalgada yargılanan ve şu anda halen de cezaevinde olan özel kalem müdürüyle alakalı iddialarla ve kendi aralarındaki olan bir iç çekişmenin söyleminin sonucunda yapılan tırnak içinde Sayın Olcay Tok'un vermiş olduğu açıklamalar nezdinde anlatıyorum. Söylenen şudur ki ben yapılan yasada uygun olmayan alımları, ihaleleri ve para ödemelerini vesaire Sayın Başkan'a iletmeme rağmen
22: evet,
23: benim bilgim dahilinde olduğunu söyleyen bir genel sekreter yardımcısı açıklamaları var. Benim açıklamalarım değil bunlar. Resmi belgelerle adliyeye de bizzat savcılıkta hakim karşısında konuşulan konuşmalar bunlar. Kamuoyuna da servis edildi bunlar. Yani bunlar benim yorumlarım değil. Dolayısıyla burada bir tutukluluk süreci geldi. Programın başında İçişleri Bakanı'nın resmi sayfasında tutuklanma sebeplerini de resmi makamların ağzıyla okudum. Bu süreç nasıl ilerler, ne olur, ne biter bilmiyorum ama programın girişinde çok önemli bir konuya parmak bastı Sayın Serkan Tultak. Bu sabah itibariyle ve gelecekle alakalı Mersin'de yerel yönetimlerle alakalı her şey bir gün öncesi gibi olmayacak.
22: Hiçbir şey artık
23: farklı eskisi insanlar, gibi farklı yüzler, farklı siyasi oluşumlar, farklı hamleler bizi gelecekte çok farklı gidişatlar bizleri bekliyor. Dolayısıyla bu gidişatların nasıl bir yere evrileceğini biraz zaman belirleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutukluluğu olduğu andan itibaren ivedi bir şekilde Konya Ereğli ilçesindeki cezaevine nakledildiğini, Sayın Ahmet Serkan Tüncer'in Niğde E-Tipi cezaevine nakledildiğini, Abdullah Özyiğit'le alakalı bir bilgim yok, büyük bir ihtimalle Tarsus'tadır, nakledildiğini gördük. Üzerlerine atılan bu suçlardan mahkeme Yüce Türk adaleti kararını verecek. Bu nezdinde bu sürece kadar tüm belediye başkanlıklarını, Sayın Vahap Seçer'in belediye başkanlığından önceki yapılan belediyelerinin de denetlenmesini istiyorum ben sevgili Tultak. Yani isim vermek istemiyorum. Serkan Tultak'la belediyenin de ilgilenmesini, incelenmesi yanayım. Yani bu bugünün meselesi olduğuna da inanmıyorum. Belediyeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sırtında ne yazık ki görüldüğü üzere bir kambur, bir yük.
22: Partiye bakmaksızın, partisine bakmaksızın, kişiye bakmaksızın bütün belediyelerdeki işler mercek altına alınması gerekiyor. Çünkü buralarda ciddi problemler olduğunu görüyoruz.
23: Yani bu kulun hakkı, yetimin hakkı ve senin benim vergilerimle alınan paralar bunlar. Bu paraların nereye gittiğini öğrenmek, bilmek, teftiş edilmek. Ben mesela Doğukan Uyan ve belli başlı kişilerin birinci etapta gözaltına alıp tutuklandıktan sonra ikinci etabında Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı daire başkanlarının ve ilçe belediyelerinin, onlar kendilerinden bağımsız bir ikinci dalganın olduğunu gördük. Ben bir üçüncü dalganın ve dördüncü dalganın da olacağını düşünen bir insanım.
22: Tabii ki ifadelere şöyle, göre, yeni delillere göre
23: şöyle olabilir. Şöyle, geçtiğimiz günlerde MESKİ'de bazı Sayıştay denetçilerinin MESKİ ile alakalı bazı ihaleleriyle, inceleme ile alakalı bilgiler geliyor bize. Yorumlayanlar, konuşanlar olarak geliyor yani bize böyle bir bilgiler. Yani orada da ikinci, üçüncü planda olabilir. Artı Sayın Olcay Tok'un vermiş olduğu, savcılıktaki vermiş olduğu beyanatların son cümlesi benim için önemli sevgili Tultak. Bilmiyorum sen oradaki satır başını dikkate aldın mı? Şu anda söyleyeceklerim bu kadar ama devlet, Yüce Türk Yargısı bununla alakalı bir sorması gereken ya da tekrardan problem teşkil eden bir konu gündeme gelir ise tekrardan avukatım ve şahsım aracılığıyla mahkemelere yardımcı olmaya hazırım.
22: Yani söyleyeceklerim devam edebilir anlamında.
23: Devam edebilir diyor. Dolayısıyla ikinci dalga olarak görüyorum ben. Bir önce özel kalemin alınmasıydı. Bu bana göre ikinci dalgaydı. Bir de üçüncü dalganın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer ilçe belediyelerine de bir üçüncü dalga olabilir. Çünkü orada, oralarda da birinci dalga oldu. O ikinci dalgada belediye başkanları tutuklandı.
22: Peki,
23: hatırla.
22: İlçe belediyelerinden bahsetmişken Büyükşehir'i ayrı tutuyorum. Onu zaten konunun başından beri konuşuyoruz.
23: Evet, konuşuyoruz.
22: Mezitli ile Yenişehir operasyonlarına şaşırdın mı?
23: Hayır, şaşırmadım. İşte bu
22: bir şey söyleyeyim. Kimse şaşırmadı.
23: Hiç kimse şaşırmadı. Dolayısıyla
22: ya bakın bunun siyasetten ayrı.
23: Hayır,
22: burası söylüyorum ben.
23: Biz 106.5 radyo ülkü frekanslarında
22: bir taraf değiliz.
23: Bir taraf değiliz.
22: Evet, ayrı.
23: Neden bir taraf değiliz? Tabii ki bir dünya görüşümüz var. Tabii ki bir yaşam standartımız var. O sandık başında belli olur ama olaylarda, olayları değerlendirirken namusluluk ilkesi denilen bir ilke vardır benim hayat standartımda. Namuslu olacağız, dürüst olacağız, ilkeli olacağız, bir duruşumuz olacak. Evet, benim bir ülküm var. Ben Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm ben. Ama bir realiteyi de dile getirirken, sırf o benim adamım, şu benim adamım, o benim adamım diye ben olaylara bakamam. Benim adamım yanlış yapmışsa yanlış yapmıştır kardeşim. Yani bir adamın yanlış yaptığı şeyde doğru diyemem. Demem yani, bu benim fıtratımda yok. Demediğim için de Mersin siyasetinde çok ciddi manada bir yerlere gelmek gibi bir kaygım yok. Böyle bir derdim de yok. Çünkü benlik, ben olmaktan çıkabilirim. Onun endişesini yaşayan bir adamım. Bunu seninle yıllardır konuşuyoruz. Böyle bir kaygım da yok. Doğru bildiklerini, hakikatleri söyleyeceksin. Ben Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Bizim orada karakoçlar vardır. Susarsam hakkımı helal etmesin anam diyor ya sevgili Üstad şiirinde Karakoç. Dolayısıyla biz burada gerçekleri, hakikatleri söylemek zorundayız. Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi ile alakalı o kadar çok sosyal medyada, kamuoyunda çok ciddi söylemler vardı. Tabii ki bunlar bir iddiadır. Bunlar, bu iddiaların hukuki zeminde bir suç duyurusu olur ve suç duyurusundan sonra gerekli kişiler cezai müeddisini alırlar. Biz yargıç değiliz.
22: Tabii ki.
23: Biz bunun
22: eski, bu Mezitli'de ve Yenişehir'de daha önce görev yapmış eski belediye başkanları da biliyorsun, biz belediyeyi borçsuz devrettik ama şimdiki haline bakın.
23: Ben birkaç sene önceki programda sevgili İbrahim Genç'ten özür dilemiştim, hatırlıyor musun?
22: Ben de diledim.
23: Yok, sen gene iyi bir adamsın ya. Çok
22: ben,
23: vurmazdın.
22: Ben diledim, vallahi diledim.
23: Ben İbrahim Genç'ten yani, özür dilemiştim.
22: Onu arayacağımızı, gerçekten onun Yenişehir'i yönetim biçimiyle alakalı takdir edeceğimi düşünmüyordum.
23: Bak Neşet Tarhan'ı bu...
22: Ama o da iyi bir bürokrattı.
23: Evet.
22: O da çok iyi bir bürokrattı.
23: Ama bak, onu da o standarda koymuyorum.
22: Hayır, koymuyorum onu ama koymuyorum. Şu an Mezitli halkı Neşet Tarhan'ı arıyor mu, aramıyor mu?
23: Arıyor.
22: Ben bunu soruyorum. Arıyor.
23: Dolayısıyla kişiler ve isimler üzerinden hareket etmeyeceğim. Konunun anlam bütünlüğünden ben İbrahim Genç'ten özür diledim. Yani özür dilemek bir erdemliliktir, biliyor musun? Biz İbrahim Genç'i neden eleştiriyorduk? Onu da söyleyelim.
22: İkili ilişkiler çok zayıftı.
23: Usulsüzlüğü olduğundan
22: Hayır,
23: dolayı
22: asla,
23: değil.
22: Asla.
23: Yenişehir Belediyesi'nde oturan boğa siyaseti yaptığından, sadece oturup gelip gittiğinden değil. Şu anda ben Yenişehir'de oturuyorum sevgili Tultak. Evim, barınma ihtiyacımı Yenişehir'de sağlıyorum. Beslenme ve karnımı doyurmayı Akdeniz ilçesinde iş yerimden sağlıyorum. Annem Erdemli sınırlarında oturuyor. Diğer kardeşim Tarsus'ta oturuyor. Biz Mersin'in her yerindeyiz.
22: Evet. Ama ben 30 yıldır Yenişehir'de ikamet ediyorum. Kendi adıma söylüyorum.
23: Kendi adına söylüyorum. Ben de kendi adıma söylüyorum.
22: Ben bir Yenişehir seçmeni, bir vatandaş olarak gördüğüm en kötü dönem Sayın Abdullah Özyiğit dönemidir. Bu kadar da net söylüyorum.
23: Bir de şunu söyleyelim. Türk milleti buradan aslında bir şey çıkartalım. Gene değişeceğine inanmıyorum bu arada.
22: Yok, ayrı bir şey.
23: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Gene söyleyeceğim şey, bak anladın. Demeden anladın. 10-15 yıldır bu stüdyolardayız. Benim kafamdaki tek olan bir tane kelebilin yerini bilirsin sen. Bak ne dediğimi anladın. Evet. Yarın seçim olsun, Abdullah Özyiğit değil, ABC Erkan ya, Tultak olsun.
22: Tamam, Abdullah Özyiğit de yargılandı.
23: Evet.
22: Beraat etti geldi. Aday olsun, tekrar kazanır.
23: Ve bak daha anladın. 10 yıldır bu stüdyoyuz. Benim tek olan bir kelebilin yerinsin sen. Dediğimi anladın. Evet. Yarın olsun, Abdullah Özyiğit değil, Erkan olsun.
22: Tamam, Abdullah de yargılandı.
23: Evet.
22: Beraat etti geldi. Aday olsun, tekrar.

0: Demokrat'ı oy aldı.
1: Buna ne diyorlar biliyorsun? Seçmen refleksi.
0: Bu bir. Evet. Bu bir. İki.
1: Olaylardan etkilenir, gelişmeleri takip eder ve bir refleks gösterir.
0: Bu bir. Bu bir.
1: Bunu hesap eden kazanır.
0: Dolayısıyla şimdi o günkü seçimin bileşenlerini de seçimlere o günkü şartlarda ve standartlarında değerlendirmek
1: tabii
0: lazım.
1: Ki, tabii ki. Bugün yani bugüne biz, bakamayız.
0: Biz şimdi 2026 yılını burada konuşurken bir, iki sene sonra, üç sene sonra neyse işte olacak seçimin şu anda kararını veremeyiz. Çünkü burası Türkiye, burası Mersin, çok sular akar bu derenin altından. Dolayısıyla biz bugünü konuşuyoruz. O günkü şartlarda Vahap Seçer resmi olmayan açıklaması dişine göre bir adayın olduğunu çok da
1: hiç alakası yok. Orada bir Vahap Seçer gücü bir önceki dönemden gelen tabii ki
0: belediye
1: vardı,
0: bu gücü
1: vardı. Tabii ki vardı.
0: Belediye başkanlığı
1: tabii
0: gücü.
1: Tabii ki vardı ama o dönemki ülke siyaseti emekli refleksi,
0: çalışan refleksi, asgari ücret refleksi
1: etkili olmuştur.
0: Etkili olmuştur. Kaldı ki
1: üstüne eklenmiştir yani oyunun.
0: Bir de şunu da Mersin ölçeğinde bunu Bayburt'ta konuşmayız. Bunu Konya'da konuşmayız. Bir de DEM Parti'nin sevgili Tuğtak sayısı 150 bile 200 bine varan bir seçmen kitlesi var mı Mersin'de en az?
1: Vardır tabii ki.
0: Peki bu kitle aday çıkardı mı?
1: Yok.
0: Düşünme abi. Çıkmadı.
1: Hayır çıkartmadı tabii ki çıkartmadı.
0: Nereye gitti abi bu oyların ciddi bir bölümü?
1: Biz hep ne diyoruz? Matematik bilmeyen seçimi bilemez.
0: Seçime bilemez abi.
1: Evet. Refleksi bir kenara koyarsın.
0: Dolayısıyla.
1: Şartları bir kenara
0: şartları,
1: koyarsın.
0: Şartları, imkanı o günün standartlarıyla değerlendirildiğinde o günkü standartlarıyla bugünkü yorumu yapmak kolay. Çünkü seçim bitmiş, geçmiş, analizin önünde, veriler önünde çok rahat bir şekilde bunları konuşabilirsin. Yarın ne getirir? Ne götürür? Stratejik bir hareket yapılır. Yapılmaz bilemezsin. Sen 30 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi kaleni kaybettin bu seçimlerde. Doğru mu sevgili Tuğtak?
1: Evet.
0: Yıllardır İstanbul'u, Ankara'yı ve birçok büyük şehri yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimlerde, yerel yönetimlerde yerle yeksan oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son ana kadar bekledi emekliler. Yani bir hamle yapacak mı? Bir şey seyyanen bir maaşlarda bir iyileştirme yapacak var mı? Asgari ücretle alakalı bir yapma, hayat pahalılığıyla alakalı bir durum var, yapılacak mı? İşte birçok kalemi var. Dediğim gibi o günün şartlarında seçimleri değerlendirmek ve ölçmek gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bugün yeni bir güne uyanılmadığı gibi bir hava olabilir. Yeni bir güne uyanıldı. Bundan sonra stratejik savaşlar başlayacak. Stratejik savaşları iyi kullanan, iyi yer edinen, iyi safları sıklaştıran kişiler, doğru hareket eden kişiler önümüzdeki dönemlerde hem büyükşehir ölçeğinde hem merkez ilçeler ve Mersin'in batısı dediğimiz ilçelerde başarılı olacaklar. Mersin çok çetin ve sıkıntılı bir seçim bölgesidir.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na geçelim mi?
0: Geçelim. Ticaret ve Sanayi Odası'nda geçtiğimiz hafta sonu
1: organ seçimleri yapıldı.
0: Organ seçimleri yapıldı.
1: Meclis üyeleri belirlendi.
0: Birçoğu katılmadı. Yani geçtiğimiz dönemden meclis üyesi olan bazı adayların tekrardan aday olmadığını ya da bazılarının aday olup da tekrar kazanamadığını, yeni organlarda yeni isimlerin olduğunu gördük. Mesela Emlak'ta değişiklik oldu hatırlarsan.
1: Oldu.
0: Mesela Emlak'ta değişiklik oldu.
1: Bizim de basın grubunda da oldu.
0: Bizim basın grubunda mesela farklı bir beyaz grup mu kazandı? Öyle bir şey oldu. Neyse.
1: Renklerini hatırlamıyorum.
0: Bir komite,
1: farklı
0: bu
1: bir grup kazandı.
0: Bu komite seçilemedi. Başka bir komite seçildi. Şimdi bunu şöyle okumak istiyorum. Şu anda tutuklu bulunan bir Mete Soğuk başkanı var. Bundan sonraki ayak organ seçimlerinden sonra başkan seçimi olacak diyebilirim.
1: Meclis başkanını seçecek.
0: Evet.
1: Meclis başkanını seçecek.
0: Meclis başkanını. Meclis,
1: yani
0: mecliste
1: belirlenecek.
0: Bu kişi seçilen az önceki dün geçtiğimiz gün yapılan organdaki kişilerde kimi seçecek?
1: Tabii ki hem
0: Mete Soğuk başkanını seçecek.
1: Hem yönetim belirlenecek hem
0: yani
1: de meclis
0: bilmeyenler
1: başkanı.
0: Bilmeyenler için prosedür böyle ilerliyor. Ondan evet. Dolayı açıklama yapıyorum.
1: 116 tane meclis üyesi var.
0: 116 tane meclis üyesi kendi grubundan Eren Tarım olarak çıkan ve şu anda tutuklu olan Mete Soğuk Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mete Soğuk Başkanlığı'na aday.
1: Evet.
0: Ve birkaç kişinin daha ismi zikrediliyor. Bir de resmi adaylığını açıklayan Sayın Adnan Gündoğdu var. Şu anda iki tanesini biliyorum.
1: O meclis başkanlığı.
0: Evet, meclis başkanlığı. Özür diliyorum. Meclis başkanlığına aday var. Sayın İzol'dan bir hamle var mı?
1: O da aday.
0: Evet. Şimdi buradan bir meclis başkanı, akabinde de bir Mete

0: Başkanı çıkacak. Kendi iç dinamiklerinden, organlardan çıkan da. Şimdi burada bazı arkadaşlar gibi bazı arkadaşlar bana kızıyor. Şöyle kızıyor. Ben bunu bir dost meclisinde söyledim. Yani buradan da söylemekten de bir beis görmüyorum. Şöyle sevgili Tultak, şu anda cezaevinde tutuklu olan bir meclis başkanının, özür diliyorum, MTSO başkanının
1: aday gösterilmesinin
0: ve akabinde kazanılmasının
1: yani şu senaryoyu mu anlatıyorsun?
0: Evet, söyle bakayım abi. Ben cümleye
1: yeni MTSO başkanı yeniden Hakan Sefa Çakır olursa ne olacak?
0: Ya ne olacak abi?
1: Ya da olmalı mı? Bunu mu anlatıyorsun?
0: Abi ben bugün Hakan Sefa Çakır'ın tutuklu yargılanırken yeniden adaylığını doğru bulmuyorum. Ben doğru bulmayanlardan. Bu benim yorumum. Farklı düşünebilen insanlar olabilir. Şu anda bu suçlamaların ve beraatinin bir mahkeme salatının olduktan sonra
1: hukuki süreç devam ediyor.
0: Hukuki süreç devam ediyor.
1: Diyelim ki seçildi. Başkan oldu. MTSO yeni başkanı oldu. Ama hala hukuki süreç devam ediyor ve tutukluluğu da sürüyor. Ne olacak?
0: Yani Mersin'in iş dünyasını temsil eden bu ismin cezaevinden MTSO'yu nasıl yöneteceği,
1: yönetemez.
0: Üyelerle nasıl temas kuracağı, odanın kuramaz. Yönetimini ve temsil görevini nasıl sürdüreceğini,
1: toplantılara katılma zorunluluğu var.
0: MTSO'nun itibarı açısından buna kim hesap verecek? Dolayısıyla Hakan Sefa Çakır çok iyi bir adam olabilir.
1: Tabii ki. Biz kişilerle ilgili
0: ben bir durum değerlendirmesi yapıyorum. Aynen. Şu anda İstanbul merkezli ve Mersin'de de yine başka bir kişi daha var MTSO yönetiminde. İki kişi gözaltı tutuklu. Dolayısıyla bu kişilerin bu mahkeme suratı...
1: Biraz duygusal bakıyoruz meseleye.
0: Evet.
1: Yani duygusal bakıyoruz. Tamam.
0: Bu konuda biz bakmıyoruz ha.
1: Yok, insanlar olarak
0: söylüyoruz.
1: Şimdi bir olay yaşanıyor. Haklı haksız, bakın bu bizim konumuz değil. Bu hukuki bir süreç.
0: Hukuki bir süreç.
1: O devam ediyordur. Haklı da olabilir. %100 ya da %100 suçlu da olabilir.
0: Haklı
1: bu başka
0: da olursa
1: bir şey.
0: Zaten beraat edecektir.
1: Evet. Şu an biz çıkacaktır. Olaylara hukukiden ziyade duygusal bakıyoruz. Ya bu belediye başkanı işte gözaltına alınmış, tutuklanmış ya da işte MTSO başkanı gözaltına alınmış, tutuklanmış. Oradan devam etsin. Ya devam edemez.
0: Etmemeli. Ama hukuki anlamda da böyle bir aday olmasında ve oy kullanılmasında, kazanmasında bir beis, bir sorun yok ise...
1: Yok. Neden yok?
0: Bu yapılacak.
1: Değil daha çünkü.
0: Evet.
1: Şu an bir tutuklu
0: sonuçta bir adayla söz konusu olacak. Buradan odanın işte o ne diyorduk onlar, organ seçimlerindeki seçilen meclis üyelerinin oylarıyla tekrardan MTSO başkanı olarak seçilir seçilmez bunu zaman gösterecek. Ben bilmiyorum. MTSO'nun içindeki yapıyı çok detaylı takip etmiyorum.
1: Toplantılara katılım zorunluluğu var. Bildiğim kadarıyla 3 toplantıya katılmazsa... Peki
0: cezaevindeki bir insan nasıl katılacak abi?
1: Katılamayacak. Yani belki bu süreçte çıkar mı diye. Ya inşallah beraat eder, çıkar.
0: Ya şimdi işte bu süreçte bile aday olması başlı başına bana göre...
1: Şu da olabilir.
0: Efendim.
1: Tamam, bir ay sonra mahkemesi var diyelim ve hakim tutuksuz yargılanmasına karar verdi ve çıktı. Ama mahkeme süreci devam ediyor.
0: Evet.
1: Geldi, MTSO'nun başına oturdu. Ama bu arada devam ediyor süreç. O arada bir sonraki mahkemede tekrar tutuklanabilir. Ya
0: bunların
1: da
0: hepsi
1: görevi esnasında tekrar gözaltına alınabilir.
0: Bunların
1: bu süreçler devam ederken...
0: Çok önemli şeyler bunlar.
1: Süreçler çok... devam ederken olmaz.
0: Ya da ben bir öneride bulunayım. Bak bir öneride bulunayım. Konuşuyoruz,
1: burası bir şirket değil. Şirket yönetmiyorsunuz.
0: Burası MTSO Mersin'in kalbidir. Eğer iyi yönetilirse. Genel anlamda o organ seçimlerindeki arkadaşlarımız yurt dışına tatile gitmek için mi burada meclis üyesi oldular?
1: Başka ne için oldular?
0: Ya da...
1: ne için oldular? Bu kadar eğlenceler, bu kadar kutlamalar...
0: Ya da
1: ne için? Ne
0: ya
1: için?
0: Da şöyle
1: yılda
0: söyleyeyim.
1: İki defa yurt dışına neymiş efendim, vizyonunu genişletiyor. İşte yurt dışında gittiği
0: ben bir şey söyleyeyim sana. Ben sana
1: gelişmeleri takibi alakası yok tabii ki.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Şimdiden hangi ülkeye gideceklerini planlıyorlar.
0: Yani sevgili Tultak, iş dünyası için bir gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Vizyonu bu olan bir kişinin MTSO'ya bir kart vizit anlamında isminin önünde MTSO'da meclis üyesi olmak çok gözünüzde büyütülebilecek bir durum değil.
1: Değil. Belediye meclis üyeliği de aynı.
0: Gerçekten
1: MTSO
0: değil.
1: MTSO meclis üyeliği de aynı. Bu kadar tantana
0: yani
1: niye diye soruyor vizit... vatandaşlar. Bu kadar tantana niye diyor.
0: Eğer geçtiğimiz seçimlerde kavgalar çıkmıştı. Bereket ki bu seçimlerde sağduyulu bir şekilde bir seçim geçti. Tatsızlık çıkmadı. Ama şunu söylemekte fayda var. MTSO seçimlerinden organ seçimleri yapılırken oradaki çıkan meclis üyelerinin bazılarına da hakkını vermek lazım. Onu da söyleyelim az önce. Hepsi işte MTSO'nun dan gelebilecek bir şehir ülke seyahati filan anlamında ya, hepsini Bektaş sınırlandırmak. Ya gene öyle olmayan arkadaşlarımız var sevgili Tutak. Ya, yani keşke, ekonomik
1: keşke
0: anlamda
1: keşke dediğin gibi hepimiz idealist olabilsek. Keşke gerçekten Mersin'in
0: bence
1: ya bak örnek var önümüzde değil mi? Geçmiş dönemler. Yaşanmışlıklar var.
0: Evet.
1: Mersin'in sorunlarına vazgeçtin Mersin'in sorunlarından ya. Hadi bu kadar büyütmeyeyim meseleyi. Kendi sektörünün kaç sorununu çözebildi?
0: İşte,
1: sen kendi sektörünün kaç sorununun çözüldüğünü düşünüyorsun? Sıcak paraya ulaşabiliyor musun?
0: Hayır.
1: Ekonomik anlamda kendi önünü görebiliyor musun?
0: Hayır.
1: MTSO'dan herhangi bir kredi istesen çok uygun şartlarda
0: hayır
1: alabiliyor musun?
0: Hayır.
1: Alamıyorsun.
0: Alamıyorsun. Dolayısıyla
1: ben bunların çözümünü beklerim.
0: Ben de
1: kendi
0: diyorum
1: sektörümün
0: ki,
1: ayakta kalmasıyla ilgili çözümler beklerim. Yoksa
0: de
1: yapay zekaya hazırlatmış öyle güzel afişler vardı ki Allah Allah. Zannedersin ki ABD devlet başkanı seçiyoruz.
0: Bizim gruplarda da bizde de bir tek grup, iki grup oldu bu senem. Geçtiğimiz yıllarda tek gruptu. Başka bir aday yoktu. Sayın Adnan Gündoğdu çıktı bizim şirketin olduğu gruptan. Ne grubu komitesi olduğumuzu da bilmiyorum ben bu arada.
1: Yeme içme değil, lokanta vesaire.
0: Öyledir işte yeme içme lokanta. Biz ne alaka yeme içme lokanta bunu anlamadım.
1: Biz de matbaacılarla beraberiz.
0: Kırtasiyeciler de var değil mi sizde?
1: Var tabii ki.
0: Kırtasiyeciler de var. O da doğru gerçi. İşin içerisine girilmiş şey vardı bir dönem iyi hatırla. Pet shoplar kasaplar odasına bağlı. Gülme gerçek.
1: Enteresan.
0: Tutak.
1: Doğru.
0: Araştırabilirsin
1: doğru.
0: Halen çıkarmadılarsa yani yeni bir pet shopçular odası kurulmadıysa muhtemelen kasaplar odasına bağlı. Yani bizim Mersin kasaplar odası pet shoplara da geziyor görüntü atıyor. Üyemiz olan Serkan Tultak bilmem Tultak pet shop'ta ziyaret ettik diye bakıyor. Arkadaş 3 defa okudum. Dolayısıyla gariplikler ülkesinde bunlar gayet normal. Ben belediye özür dilerim. Meclis MTSO meclisi ile alakalı Hakan Sefa Çakır'ın adaylığı ile alakalı olası bir kazanması durumunda MTSO'nun devamlılığı ve vizyonu ve sürekliliği ve iş yapabilirliği ile alakalı kaygıları olan bir kardeşinizim. Dolayısıyla kendi meclis üyesi içerisinden kendi iç dinamiklerin içerisinde şu anda cezaevinde olmayan birinin seçilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Onun başkan yardımcılığını yapan yolcu taşımacılığı diye bildiğim bir kalemde seçilen ismini de vermekte bir sorun görmüyorum.
1: Yok, tabii ki.
0: Sayın Mustafa Özdamar var, Özdamar Turizm. Reklamını yapmıyoruz burada. Eğer gerçekten ve yakın arkadaşları ve eğer gerçekten böyle bir adaylık söz konusu varsa Sayın Mustafa Özdamar MTSO başkan adayı olabilir yani.
1: Herkes olabilir.
0: Olabilir.
1: Sonuçta
0: olabilir.
1: Demokratik
0: ve bu şu anda bu
1: birileri olmalı.
0: Ve toplumun tüm
1: uzaktan olmaz bu işler.
0: Ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayabilecek. Ben mesela iki defa MTSO'ya gittim. Sevgili Tultak, Mustafa Özdamar'ın karşılamasını görmeni isterdim. Bak gerçekten karşılamasını görmeni isterdim.
1: Ne güzel. İz bırakmışsa iyi bir
0: bak,
1: şey.
0: Bak ben iki defa gittim. Doğu ve Güneydoğu diyebiliyorum.
1: Olabilir.
0: Mükemmel bir misafirperverlikle bizleri karşıladı. Uğurladı ve gönderdi. Buradan bak ben tanımam etmem. Şeyi tanımam etmem. Çok böyle bir şeyim yok. Abi kardeşlik hukukumuz var. O yüzden gerçekten aday çıkacaksa Mustafa Özdamar etrafında yönlendirilebilir ki
1: kararını versin.
0: Hakan Sefa Çakır'ın yardımcısı sevgili Tultak, o yüzden aynen, söylüyorum.
1: Evet. Bakalım göreceğiz.
0: Göreceğiz.
1: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Bugün 7 Ekim Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Mersin'de CHP'li belediyelere yönelik operasyonda bir kadının evde pijamalı görüntülenerek basına servis edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı. Zengin, bir kadının kendi evinde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşa edilen 4 reaktörün ilkinden önümüzdeki birkaç ay içerisinde elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkulle 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca ise el konulması talep edildi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen aralarında 3 başkanın da bulunduğu toplam 34 şüphelinin tutuklandığı, diğer şüphelilere ise adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi. Mersin'de belediyelere yönelik operasyonların ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek operasyonların amacının gündem değiştirmek olduğunu savundu. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 890 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de yapılan trafik denetimleri kapsamında 183.092 araç kontrol edilirken 1653 araç trafikten men edildi. 1509 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Sürücülerden 72 yaşındaki Enver Yanar hayatını kaybetti. Kaza Erdemli ilçesi Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Tarsus Belediyesi ekipleri kentin farklı noktalarına yerleştirilen foto kapanlarla kaçak döküm yapanları tespit ederek 920 bin lira ceza kesti. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Eylül ayında %680,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken Akamib'in ihracatı %11,4 düşüşle 77,3 milyon dolar oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde sıva yaptıkları sırada iskeleden düşen inşaat işçisi iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Olay Bağlar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Mersinli milli para tenisçisi Ahmet Kaplan Fransa'da düzenlenen yarışmada ikinci oldu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 6 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
3: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül her mesele.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: sepetini doldur, kazancını arttır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
7: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Ardnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
5: Sepetini doldur, kazancını artır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in grup yollarını yenileyerek tarımı ve yayla turizmini canlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in ve Türkiye'nin tarımına büyük katkı sunan Bozyazı ilçesinde de çalışma yapan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaylacıların yıllardır kullandığı yolu yeniledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bozyazı Derbent ile Ustalar yolunda 14 kilometre uzunluğundaki yolda satil kaplama asfalt çalışmaları yoğun bir tempoyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik oyun atölyesi çalışmaları sürüyor. Haftada bir gün 1 saat gerçekleştirilen ve 6 haftalık dönemler halinde uygulanan atölyelerde çocukların sosyal, iletişimsel ve psikomotor gelişimleri oyun ve çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Anne çocuk katılımlı çalışmalarda çocukların paylaşma, iletişim kurma, grup içerisinde hareket etme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken annelerin de çocukların gelişim süreçlerine aktif olarak katılması sağlanıyor. Atölyeler ailelerden yoğun ilgi görürken kayıtlar kontenjan doğrultusunda devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla sürdürdüğü %50 hibeli alıç, badem, ceviz ve gemlik sarıulak zeytin fidanı desteği kapsamında talep alma süreci devam ediyor. Vatandaşlar başvurular için detaylı bilgiye Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı. Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çiftçi, şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ayivo Orav'ın ev sahipliğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile kentte bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Çanakkale Boğazı'nda 156 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi makine arızası nedeniyle römorkörler eşliğinde karanlık liman demir sahasına demirletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki yüksek öğrenim öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzaladı. Spor. Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
8: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Radyo Ülke 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Metin Baba, en baba helva, en
1: baba helva, Metin Baba. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Aznur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in grup yollarını yenileyerek tarımı ve yayla turizmini canlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in ve Türkiye'nin tarımına büyük katkı sunan Bozyazı ilçesinde de çalışma yapan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaylacıların yıllardır kullandığı yolu yeniledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bozyazı Derbent ile Ustalar yolunda 14 kilometre uzunluğundaki yolda satil kaplama asfalt çalışmaları yoğun bir tempoyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik oyun atölyesi çalışmaları sürüyor. Haftada bir gün 1 saat gerçekleştirilen ve 6 haftalık dönemler halinde uygulanan atölyelerde çocukların sosyal, iletişimsel ve psikomotor gelişimleri oyun ve çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Anne çocuk katılımlı çalışmalarda çocukların paylaşma, iletişim kurma, grup içerisinde hareket etme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken annelerin de çocukların gelişim süreçlerine aktif olarak katılması sağlanıyor. Atölyeler ailelerden yoğun ilgi görürken kayıtlar kontenjan doğrultusunda devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla sürdürdüğü %50 hibeli alıç, badem, ceviz ve gemlik sarı ulak zeytin fidanı desteği kapsamında talep alma süreci devam ediyor. Vatandaşlar başvurular için detaylı bilgiye Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 7 Ekim Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Mersin'de CHP'li belediyelere yönelik operasyonda bir kadının evde pijamalı görüntülenerek basına servis edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı. Zengin, bir kadının kendi evinde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşa edilen 4 reaktörün ilkinden önümüzdeki birkaç ay içerisinde elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkulle 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca ise el konulması talep edildi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen aralarında 3 başkanın da bulunduğu toplam 34 şüphelinin tutuklandığı, diğer şüphelilere ise adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi. Mersin'de belediyelere yönelik operasyonların ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek operasyonların amacının gündem değiştirmek olduğunu savundu. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 890 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de yapılan trafik denetimleri kapsamında 183.092 araç kontrol edilirken 1653 araç trafikten men edildi. 1509 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Sürücülerden 72 yaşındaki Enver Yanar hayatını kaybetti. Kaza Erdemli ilçesi Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Tarsus Belediyesi ekipleri kentin farklı noktalarına yerleştirilen foto kapanlarla kaçak döküm yapanları tespit ederek 920 bin lira ceza kesti. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Eylül ayında %680,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken Akamib'in ihracatı %11,4 düşüşle 77,3 milyon dolar oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde sıva yaptıkları sırada iskeleden düşen inşaat işçisi iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Olay Bağlar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Mersinli milli para tenisçisi Ahmet Kaplan Fransa'da düzenlenen yarışmada ikinci oldu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 6 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
13: Sepetini doldur, kazancını artır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Radyo Ülke dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
19: Bazen 80'ler.
2: Oturmuşum, oturum.
19: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
14: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Aşkım albümünden Kalmam Kiracı şarkısıyla başladık. Yıl 2001 ve Pınar Aylin'le devam ediyoruz. Adam Olaydın sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Asya'dan Vurulmuşum Sana'yı dinledik ve Barış Manço ile devam edeceğiz. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun unutulmaz ve Türk popüler müziğindeki belki de en eğlenceli şarkılardan bir tanesini çalacağım size. Gibi

Çelik Ercan'la 1993 yılına gittik. Şarkımızsa Eller Havaya'ydı. 90'ların en unutulmaz şarkılarıyla devam ediyoruz. Sırada Suat Sunay var. Şarkımızsa Ansızın Çektin Gittin.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
7: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını artır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Zeytin eli 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in grup yollarını yenileyerek tarımı ve yayla turizmini canlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in ve Türkiye'nin tarımına büyük katkı sunan Bozyazı ilçesinde de çalışma yapan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaylacıların yıllardır kullandığı yolu yeniledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bozyazı Derbent ile Ustalar yolunda 14 kilometre uzunluğundaki yolda satil kaplama asfalt çalışmaları yoğun bir tempoyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik oyun atölyesi çalışmaları sürüyor. Haftada bir gün 1 saat gerçekleştirilen ve 6 haftalık dönemler halinde uygulanan atölyelerde çocukların sosyal, iletişimsel ve psikomotor gelişimleri oyun ve çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Anne çocuk katılımlı çalışmalarda çocukların paylaşma, iletişim kurma, grup içerisinde hareket etme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken annelerin de çocukların gelişim süreçlerine aktif olarak katılması sağlanıyor. Atölyeler ailelerden yoğun ilgi görürken kayıtlar kontenjan doğrultusunda devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla sürdürdüğü %50 hibeli alıç, badem, ceviz ve gemlik sarı ulak zeytin fidanı desteği kapsamında talep alma süreci devam ediyor. Vatandaşlar başvurular için detaylı bilgiye Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Sezen Aksu'nun Kent Müzik tarafından piyasaya çıkarılan Serçe albümüm 1978 yılında yayınlandı. Aynı zamanda Sezen Aksu'nun da ikinci stüdyo albümü kaç yıl geçti aradan sonrasında Tarkan bir Yıldız Tilbe şarkısı seslendiriyor Kış Güneşi.

keyifli şarkılarından bir tanesi Sadece ya da şarkının diğer adıyla Elveda. 1992 yılına gidiyoruz. Emel Müftüoğlu'nun unutulmaz şarkılarından bir tanesi Faka Bastım Bizimle. Bu şarkının ikinci bir klibi var aslında. Belki de şarkıyı dinlediğinizde sizler de hatırlayacaksınız. Sinan Çetin'in klibinden farklı olarak bir sahil kasabasında, ağırlıklı olarak deniz kenarında ve kapalı bir günde çekilmiş. Nerede çekildiğini hiç olmuş çözemedik. Ama klip YouTube'da duruyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Faka Bastım.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısında açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında soruşturma başlattı. Spor. Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül.
6: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

0: ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba, helva,
6: en baba, helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in grup yollarını yenileyerek tarımı ve yayla turizmini canlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in ve Türkiye'nin tarımına büyük katkı sunan Bozyazı ilçesinde de çalışma yapan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaylacıların yıllardır kullandığı yolu yeniledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bozyazı Derbent ile Ustalar yolunda 14 kilometre uzunluğundaki yolda satil kaplama asfalt çalışmaları yoğun bir tempoyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik oyun atölyesi çalışmaları sürüyor. Haftada bir gün 1 saat gerçekleştirilen ve 6 haftalık dönemler halinde uygulanan atölyelerde çocukların sosyal, iletişimsel ve psikomotor gelişimleri oyun ve çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Anne çocuk katılımlı çalışmalarda çocukların paylaşma, iletişim kurma, grup içerisinde hareket etme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken annelerin de çocukların gelişim süreçlerine aktif olarak katılması sağlanıyor. Atölyeler ailelerden yoğun ilgi görürken kayıtlar kontenjan doğrultusunda devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla sürdürdüğü %50 hibeli alıç, badem, ceviz ve gemlik sarıulak zeytin fidanı desteği kapsamında talep alma süreci devam ediyor. Vatandaşlar başvurular için detaylı bilgiye Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
0: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
0: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
2: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür.
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül. Her nesil.
5: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
6: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
5: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
6: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
13: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Herkese merhabalar. 7 Ekim 2026.
1: Her zaman güzel bir gün diye başlıyorum. Bugünün de neyi eksik? Yine öyle başlayalım. Gayet güzel, gayet keyifli, gayet mutlu bir gün. Bu güzel çarşamba gününde birlikteliğimiz başlıyor ne de olsa Gülgüne Gülle'de. Hoş geldiniz.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Bugün size cevabı merak edilen soruların cevaplarını vereceğim. Ya da kimse tarafından merak edilmeyen. Mesela Amerikan icadı Japon yapıştırıcısı neden Japon yapıştırıcısı ismiyle biliniyor? Ya da buzdolabı kapaklarının mıknatıslı olması neden acaba? Ya da çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven takıyor? Bu tip böyle gereksiz soruların tabii ki cevapları var. Ve hepsinin cevabını vereceğim bütün bir program boyunca, hiç merak etmeyin. Öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim mi?

Gülgün Egül'le de gereksiz soruların gerekli cevaplarını veriyorum size. Şimdi Amerikan icadı Japon yapıştırıcısı ülkemizde biliyorsunuz Japon buluşu olarak biliniyor. Peki ama neden? Yapıştırıcıların gücü ve hızla etkili olabilme özellikleri, onları biliyorsunuz evdeki küçük tamir işlerinden, cerrahiden, askeri operasyonlara kadar geniş bir kullanım alanına taşıdı. Bu yapıştırıcılar tıpta özellikle cerrahide dokuları hızla birleştirme özelliği konusunda kritik de bir öneme sahip. Ama bu yapıştırıcının tarihçesi ve ülkemizdeki adı biraz daha karmaşık. Siyanoakrilatlar ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında Kodak'ta çalışan bir kimyager tarafından formüle ediliyor. Harry Coover. 1942'de bulduğu bu yapıştırıcı başta silahların dürbünlerini yapıştırmak için kullanılmış. Ancak aşırı yapışkanlığı nedeniyle pek işe yaramamış ve geçici olarak rafa kaldırılmış. 1958'de ise Kodak firması bu ürünün patentini alıyor ve başka bir isimle piyasaya sürüyor. Bu dönemde sinema sektöründe film makaraları arasındaki geçişlerdeki sorunları çözmek için kullanılmış. Siyanoakrilat yapıştırıcıların Vietnam Savaşı'ndaki kullanımı bu ürünlerin aslında tıptaki potansiyelini de ortaya koyan çarpıcı bir örnek diyebilirim. Bu yapıştırıcılar savaş alanında çeşitli avantajlar sunmuş insanlara. Yaralıların tedavisinde kritik bir rol oynamış. Bu ilginç konu yalnızca tarih kitaplarında değil, programlarda da yer bulmuş durumda. Ülkemizde ama biliyorsunuz bu yapıştırıcıyla 1980'lerde tanıştık. Ama Japon markalı ürünlerin kalitesi hakkındaki güven bu yapıştırıcının Japonlara ait olduğu algısını pekiştirdi. Ülkemize gelen ilk Siyanoakrilat markası Japon markası Alteco'nun ürünüydü ve üzerinde Japonca harfler bulunuyordu. İşte bu Türkiye'de Japon yapıştırıcısı olarak adlandırılmasına sebep oldu. Ayrıca Japon teknolojisine duyulan güven de bu isimlendirmeyi etkiledi galiba. Aslına bakacak olursak Japonların bu yapıştırıcıyla doğrudan bir bağlantısı yok. Japon markalarının kalitesine duyulan güven ve ilk gelen ürünlerin Japon menşeli olması bu adlandırmanın kökenini oluşturdu.

Gül Güne Gül'le de merak edilen ama cevabı araştırılmaya öyle çok da tenezzül edilmeyen soruların cevaplarını veriyorum bugün size. Buzdolabı kapakları mesela mıknatıslıdır değil mi? Gerçek sebebini öğrenince şaşıracaksınız bence. 1950'li yıllarda onlarca çocuğun eski tip buzdolapları yüzünden öldüğünü biliyor muydunuz? Günümüzün vazgeçilmez mutfak eşyalarından olan buzdolapları ilk popülerleşmeye başladığı yıllarda saklambaç oynayan çocukların adeta mezarı haline gelmiş. Bu buzdolapları 1800'lerde ve 1900'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde yiyeceklerin bozulmasını önlemek amacıyla evlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ama dolaplar günümüzdeki gibi manyetik değil, mekanik mandallar kullanılarak kapanıp açılıyor. Ancak bu sistem ailelerin kabusu haline gelmiş ve 2 yıl içerisinde 30'dan fazla çocuğun ölümüne ne yazık ki sebep olmuş. 1954 ile 56 yılları arasında 54 çocuk bu ev tipi buzdolaplarında mahsur kalmış ve 39'u hayatını kaybetmiş. Kamuoyunda büyük endişe yaratan bu vakaların ardından hükümet güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyor. 1954'te buzdolabı kapaklarının içeriden açılabilmesini sağlayacak alternatif yöntemler sunuluyor. Bazı eyaletlerde de buzdolaplarının kapaklarının güvenlik nedeniyle sökülmesi veya mandallarının kırılması zorunlu hale getiriliyor. Tabii bu da fayda etmeyince 1956'da buzdolabı güvenlik yasası yürürlüğe giriyor. Evet, böyle bir yasa var. Bunu da anlatacağım size ama şarkıların sonrasında.

0: Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Metin Baba, en baba, en baba, en baba, en baba. Metin Baba.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
6: Telefon 235-34-08, 0532-494-7939.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in grup yollarını yenileyerek tarımı ve yayla turizmini canlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in ve Türkiye'nin tarımına büyük katkı sunan Bozyazı ilçesinde de çalışma yapan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaylacıların yıllardır kullandığı yolu yeniledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bozyazı Derbent ile Ustalar yolunda 14 kilometre uzunluğundaki yolda satil kaplama asfalt çalışmaları yoğun bir tempoyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik oyun atölyesi çalışmaları sürüyor. Haftada bir gün 1 saat gerçekleştirilen ve 6 haftalık dönemler halinde uygulanan atölyelerde çocukların sosyal, iletişimsel ve psikomotor gelişimleri oyun ve çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Anne çocuk katılımlı çalışmalarda çocukların paylaşma, iletişim kurma, grup içerisinde hareket etme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken annelerin de çocukların gelişim süreçlerine aktif olarak katılması sağlanıyor. Atölyeler ailelerden yoğun ilgi görürken kayıtlar kontenjan doğrultusunda devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla sürdürdüğü %50 hibeli alıç, badem, ceviz ve gemlik sarıulak zeytin fidanı desteği kapsamında talep alma süreci devam ediyor. Vatandaşlar başvurular için detaylı bilgiye Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Gülgüne Gül'le de buzdolabı kapaklarının mıknatıslı olmasının gerçek sebebini anlatıyordum size. Bir dönem çocuklar bu buzdolaplarının içinde saklambaç oynarken sıkışıp kalıyorlarmış ve hayatlarını kaybediyorlarmış demiştim radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Tabii 1956'da buzdolabı güvenlik yasasını da anlatacağımı eklemiştim. Hemen detaylara gireyim. Buzdolapların kapaklarının kapalı kalma biçimini köklü bir şekilde değiştiriyor bu yasa. Bu yasayla birlikte mandallı kapakların yerini mıknatısla kapanan kapaklar alıyor çünkü. Bu değişiklik içeride sıkışma riskini büyük ölçüde azaltarak çocukların güvenliğini de sağlıyor. Gelelim bu ölümlerin temel sebeplerine. Şimdi eski buzdolaplarının tasarımında özellikle boğulma ölümlerine yol açan bazı kritik eksikler var. Yetersiz hava dolaşımı mesela. Eski buzdolapları kapalı durumda tamamen hava geçirmez olduğundan içerideki oksijen kıtlığı çocukların boğulmasına neden oluyor. Sonra eskiden kapaklar da biraz ağır. Çocukların açmaya gücü yetemeyeceği kadar ağır ve dayanıklı olduğu için sıkışan çocuklar içeriden çıkamıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir video vardı, eski buzdolaplarından bir tanesini gösteriyordu. İzlemediyseniz inşallah günün birinde karşınıza çıkar. Dayanıklılıkları konusunda gerçekten insanı çok şaşırtıyor. Yine devam edeyim bu kritik eksikliklerden. Buzdolaplarının güçlü ses yalıtımı içerideki seslerin dışarıya ulaşmasını da engelleyen bir faktör. Bu nedenle içeride sıkışan çocuklar yardım çığlıklarını da dışarıya iletemiyorlar. Son olarak da o dönemki buzdolaplarının kapakları genellikle dışarıdan açılacak şekilde tasarlanmış. Mandal mekanizmasıyla kilitleniyor. İşte bu nedenle sıkışan çocuklar kapakları açamıyorlar. İşte bu sebeplerden dolayı tehlikeyi en aza indirmek için buzdolabı güvenlik yasası çıkarılıyor. Buzdolaplarının daha güvenli hale getirilmesi bu sayede sağlanıyor. Modern manyetik kapak mekanizmaları, içeriden açılabilen kapaklar gibi modern tasarımlar bu tür kazaların önlenmesine de büyük katkıda bulunuyor. Çocukların oyun oynarken saklanabilecekleri birçok yer var. Özellikle evde saklambaç oynayan çocuklar için buzdolabı, çamaşır makinesi, dondurucu gibi eşyalar biliyorsunuz. Büyük tehlike. Mesela 2013 yılında Güney Afrika'da 3 çocuk terk edilmiş bir buzdolabında kilitli kalarak boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Yine 2014'te Rusya'da 2 kız kardeş büyük annelerinin buzdolabına saklandıkları sırada boğuluyorlar. 2019 yılında yine Amerika'da oyun için kullanılmayan bir sandık dondurucunun içine tırmanan 3 çocuk dondurucunun kapağı düşüp asma kilidin mandalı devreye girince içeride mahsur kalıyorlar ve olay ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. Like.

Mickey Mouse, Bugs Bunny. Çizgi film karakterleri. Sever misiniz? Çocukluğu böyle 80 ve 90'lara denk gelenler bayılırlar diye düşünüyorum ben. Peki hiç neden beyaz eldiven giydiklerini düşündünüz mü? Çizgi film dünyası renkli ve fantastik karakterleriyle hayatlarımıza renk katan bir evren değil mi? Hala kaç yaşına gelirsek gelelim bir çizgi film gördüğümüzde şöyle bir 10 dakika kilitlenip kalıyoruz. Birçok ikonik karakterde dikkat çeken bir detay var, eldivenleri. Peki neden var bu eldivenler dedim, düştüm peşine. 1920'lerin siyah beyaz çizgi filmlerine gidiyoruz. Karakterlerin ellerini belirginleştirmek amatörler için büyük bir zorluk. İşte tam da bu dönemde Mickey Mouse'un beyaz eldivenleri devreye giriyor ve bir fenomen haline geliyor. Beyaz

Eldivenler, karakterlerin jest ve mimiklerini vurgulamak için mükemmel bir çözüm sunuyor. Bu aksesuar animasyon dünyasında bir devrim yaratırken izleyicilerin dikkatlerini el hareketlerine odaklamayı da kolaylaştırıyor. Eldiven giyen çizgi film karakterlerinin sırrı sadece pratiklik ve sınırlı değil. Walt Disney'in özel bir açıklaması da var bu tercihin arkasında, karakterlerin insanlaştırılmasıyla ilgili derin bir amaç taşıdığını ortaya koyuyor. Daha insan olması gerektiği için fare elleri olmasını istemedik. Bu yüzden ona eldiven verdik diyor şirket. Beyaz eldivenlerin yanı sıra çizgi film karakterlerinde ikinci dikkat çeken şey de dört parmaklı olmalarıdır, değil mi? Walt Disney yine bu konuya da açıklık getirmiş. Daha insan olması gerektiği için bir hayvan ile olsun istemedik. Bu yüzden de karakterlere eldiven verdik.

Merak edilen ama çok da araştırmaya tenezzül edilemeyen sorulara cevaplar veriyorum bugün. Fırınların altındaki çekmeceleri fark etmiş misinizdir? Bazı insanlar hayatları boyunca bu çekmeceleri hiç fark etmiyorlar. Hemen hemen hepimizin evinin mutfağında bulunan fırınların altında birer çekmece var. Bu bölmelerin ne işe yaradığını merak ediyorsanız anlatmak istiyorum. Her gün mutfakta vakit geçiren annelerimiz bile fırınların altındaki bu bölmenin amacını bilmiyor olabilir dedim. Birkaç kişiye sordum, gerçekten hiç hayatı boyunca görmemiş olanlar bile var aralarında. Bilenlerimiz de genellikle bu kısmı ıvır zıvırlarla dolduruyoruz. Bu konuyla ilgili hava atmalık bir bilgi vereyim size. Eğer fırınınızın üzerindeki düğmelerde bir ısıtma işareti varsa bu bölmeyi yemeklerinizi ısıtmak için kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ama bunun için çekmecenizin tipi ızgara tavaya benziyor olması gerekiyor. Böylelikle ısıtmak istediğiniz yemeği ya da ekmeği bu çekmeceye koyup rahatlıkla ısıtabiliyorsunuz. Eğer sizde bu bölme sadece çekmece gibi görünüyorsa ısı daha az iletileceğinden pek fazla kullanışlı olmayabilir. Fakat bu sefer de tencere veya tavalarınızı bu çekmeceye koyarak paslanmasını önleyebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, her fırında bu çekmeceler bulunmuyor. Çünkü zamanla teknoloji ilerleyince bu çekmecelerin yerini mikrodalgalar aldı biliyorsunuz. Hal böyle olunca da yeni tip fırınlarda bu çekmeceye benzeyen bölümler eklenmemeye başladı. Siz de evinizde set üstü değil de fırın kullanıyorsanız inceleyebilirsiniz hangi tip çekmeceye sahip olduğunuzu. Kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Ve bugünden itibaren eğer varsa böyle bir özelliği fırınınızı kullanmaya başlayabilirsiniz belki de.

0: Gül güne gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşuna daha önce de aynı yöntemle imha işlemi yaptığının tespit edilmesi üzerine 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandığını açıkladı. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Hayatını kaybeden usta oyuncu Göksel Arsoy, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası zincirli kuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Spor. Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin.
4: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
6: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239 0140. 239 0140. Yenişehir, Mersin.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Her zaman, her yer.

Ve güzel bir şarkının sonrasında birlikteyiz. İçecek kutularının standart hacminin ardındaki ilginç sebebi biliyor musunuz? Bilmeyenler için anlatmak isterim. Hepimiz zaman zaman işte bir o asitli içecek alıp içerken kutunun 330 mililitre olduğunu fark etmişizdir, değil mi? Gerçi şimdi hani kutular da çeşitlendi. Daha azı da var, daha fazlası da var. Ama genel olarak standart 330 mililitre olarak belirlenmiş. Peki neden bu kadar yaygın dersiniz? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. 330 mililitrelik ölçü özellikle Amerika ile Avrupa arasındaki farklı ölçü birimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Amerika'da bazı içecekler ve diğer konserve ürünleri için standart bir ölçü olan 12 ons hacmindeki kutular kullanılıyor. 12 oz yaklaşık 355 mililitreye denk gelir. Ama Avrupa ve birçok diğer bölge ölçü birimi olarak litreyi tercih ediyor biliyorsunuz. İşte bu nedenle Amerika'ya özgü bu ölçülerin uluslararası standartlara uyum sağlaması gerekiyor. Bu noktada Avrupa'da ve Türkiye'de yuvarlak hesapta 1 litrelik hacmin 3'te 1'ine denk gelen 330 mililitrelik hacim pratik bir dönüşüm sağlıyor. Bu küresel standartların daha uyumlu hale gelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca bu ölçü içeceklerin pratik bir şekilde sunulmasını da sağlıyor. Günümüzde 330 mililitrelik kutular hala kullanılsa da içecek sektörü bir yandan hani farklı hacimlerdeki kutular sunmaya da devam ediyor. Az önce de söylediğim gibi. Mesela 250 mililitrelik kutular şimdilerde biraz daha fazla dikkat çekiyor. Gelecekte de bu tür alternatif hacimlerin daha da yaygınlaşması muhtemel gibi.

Cevabı araştırılmaya tenezzül edilmeyen konuları konuşuyoruz bugün. O soruların cevapları var bende. Kaldırımlar sizce neden sarı ve beyaza boyanır? Dışarı çıktığımızda her gün gözümüze çarpar. Ara ara merak ederiz ama araştırmaya üşeniriz. Bunlardan bir tanesi de bu soru galiba. Kaldırımların boyanmasının ve özellikle sarı beyaz olmasının aslında bir nedeni var. Kaldırım ve yol arasında sınır teşkil eden bu taşlar kolay fark edilmesi açısından sarı ve beyaz renge boyanıyor. Hepimizin her gün geçtiği cadde ve sokaklardaki kaldırımların sarı ve beyaz olmasının başka önemli nedenlerinden bir tanesi de araç sürücüleri için uyarıcı olması. Ayrıca cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesi ve temiz bir görüntü oluşturması da tabii diğer nedenleri. Öte yandan rastgele olmayan bu renkler ve anlamları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Mesela Arabistan'da sarı ve siyah kaldırım park etmek yasaktır anlamına geliyor. Siyah ve beyaz kaldırımsa park etmeye izin veriliyor anlamı taşıyor. Öte yandan rastgele olmayan bu renkler ve anlamları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Özellikle de park edilebilecek yer açısından. Bunu

Olimpiyat okçularının neden şapka taktığını hiç merak ettiniz mi? Son yıllarda okçuluk popülerleşti biliyorsunuz. Mete Gazoz'dan sonra büyük de bir ivme kazandı ülkede. Okçuların taktığı şapkalardan Mete Gazoz da biliyorsunuz takıyor. Dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Bu şapkalar dünya genelinde aslında okçular tarafından yıllardır farklı modellerde kullanılıyor. Peki hiç merak ettiniz mi neden kullanılıyor? İlk başta sadece bir aksesuar gibi görünüyor çünkü, değil mi? Aslında yarışmacıların performansı açısından büyük bir fark yaratıyor. Açık havada yapılan yarışlarda bu şapkanın en önemli işlevlerinden bir tanesi okçuları güneş ışığından direkt korumak, özellikle de gözlerini. Şapkaların siperliği okçuların gözlerini parlak ışıkların etkisinden koruyarak daha iyi bir görüş açısına sahip olmalarını sağlıyor. Ama sadece güneşten korunmak için değil, bu şapkalar gözlerin rahatlaması ve daha iyi odaklanma, nişan alma sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Özellikle kova şapkalar tasarım itibariyle okçuların yaylarını ve oklarını rahatça hareket ettirmelerine de olanak sağlıyor. Şapkanın yapısı kirişle temas etmeden hareket etmelerine izin vererek atış sırasında dengenin korunmasını da sağlıyor. Böylelikle de okçular daha tutarlı ve doğru atışlar yapabiliyorlar. Son 30 yıldır olimpiyat okçuluğuna damga vuran Güney Kore özellikle kadın okçuların taktığı kova şapkalarla da dikkat çeker. 2012 yılında hem takım hem de bireysel kategorilerinde altın madalya kazanan Güney Koreli okçular yarışlarda oldukça şık ekose siperlikli kova şapkaları tercih etmişti hatırlarsanız. Yine 2016 Rio olimpiyatlarında ise Güney Koreli okçular geniş siperlikli kova şapkalar tercihinde bulundular. Ama bu kez biraz daha sade bir model.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Madem olimpiyatlardan bahsettik, olimpiyat yüzücüleri neden iki tane bone takıyor onu da anlatayım size. Aslında bu küçük ama etkili strateji havuzda en iyi performansı elde etmek için uygulanan bir teknik, biliyor muydunuz? Hemen anlatayım. Öncelikle sürtünmeyi azaltmak çok önemli. İki bone takmanın en önemli avantajlarından bir tanesi suya karşı daha az sürtünme sağlaması. Çift bone suyun başlık üzerinden daha düzgün bir şekilde hareket etmesine yardımcı olarak direnç etkisini azaltıyor. Bu yüzücünün hızını arttırarak yarışlarda daha iyi bir performans göstermesine olanak sağlıyor. Ayrıca gözlüklerin kayması durumu da biliyorsunuz söz konusu. Yüzücüler için yarışlarda gözlüklerin kayması performansı etkileyen önemli bir sorun. Yüzücüler iki bone kullanarak gözlüklerini daha sıkı bir şekilde oturtuyorlar suratlarına. Bu şekilde de gözlüklerin kaymasını engelleyebiliyorlar. Bu yüzücülerin su altında daha iyi bir görüş sağlamasına da büyük ölçüde yardımcı oluyor. Tahmin edersiniz ki uzun saçlı yüzücüler için saçların kontrolü performansı etkileyen önemli bir faktör. Çift bone saçların daha sıkı bir şekilde sıkışmasını sağlıyor ve boneden çıkıp yüzücünün görüşünü kısıtlama sorununun da önüne geçiyor. Bu da tabii yüzücünün hareketleri sırasında rahatlık, kontrol ve verimlilik sağlıyor. Artık olimpiyat yüzücülerinin neden iki tane bone taktığını biliyorsunuz. Bir işe yarar normal hayatınızda bilemiyorum ama en azından bir ortamda otururken böyle havalı havalı anlatabilirsiniz arkadaşlarınıza, bunu biliyorum.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül. Her nesil.
5: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke! Radyo Ülke!
10: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
9: Radyo Ülke!
5: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
11: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
10: Radyo Ülke'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Bektaş Adıgüzel ile birlikteyiz ve Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldin.
12: Merhabalar, hoş bulduk.
10: Mersin'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
12: Evet.
10: Diye bir başlık atmak icap eder diye düşünüyorum.
12: Mersin'de...
10: geçen haftadan bu yana başlayan, heyecanlısın, hemen konulara girmek istiyorsun.
12: Evet, yani gündem çok, zaman dar, konu başlıklarımız çok, konuşmamız gereken çok ciddi şeyler var. Malumunuz hafta başında, geçtiğimiz hafta, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ve Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları olmak üzere bir tutukluluk halleri, önce bir gözaltı, sonrasında bir tutukluluk halleri gündeme gelmişti. Dün de 3 belediye başkanı tutuklanmıştı. Akşam İçişleri Bakanlığı'nın resmi söylemiyle okumak istiyorum. Öyle daha çok hoşuma gidiyor. Resmi veriler olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Sayın Vahap Seçer'in resmi belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcı suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin işte şu numaralı kararıyla, yine onunla birlikte tutuklananlar arasında olan Mezitli Belediye Başkanı, aynı zamanda Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da yapan Sayın Ahmet Serkan Tuncer'in de, onda daha farklı suçlar da var. Suç işleme
10: biraz daha kabarık.
12: Evet, biraz daha kabarık. O bu arada Niğde E-tipi cezaevine gönderildi. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla şu 4. Sultan var. Ve son olarak sevgili Tultak, sıkmıyorum değil mi sevgili Tultak, bunları resmi İçişleri Bakanlığı'nın attığı resmi web sayfasından atmak ve üzerlerine atılı suçları resmi kanaldan okumak daha sağlıklı. Belgeyle konuşalım. Son olarak Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit'in de rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık suçlarıyla yine aynı Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir şey vardı. Tutuklamayla alakalı bir kararı vardı. Bunu akşam İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da da bir iki belediye başkanlıkları da dahil olmak üzere sanırım 5 belediyeydi, görevden el çektirildi. Şimdi görevden el çektirildikten sonra konuşulacak çok şey var. Bundan sonra futbolcuların tabiriyle önümüzdeki maçlara bakalım. Ne olacak?
10: Bundan sonra ne olacak?
12: Evet, ne bitecek? Mersin, senin programın başında söylemiş olduğun durumda.
10: Mersin'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
12: Yerel yönetimlerle alakalı. Başta Büyükşehir Belediyesi ile alakalı. Ve diğer iki belediyenin de içinde bir başkan vekili seçimleri olacak.
10: Evet.
12: Terörize suçlardan vesaire bunlardan yargılanma işlemi olmadığı için bu belediyelere kayyum atanmayacak. Bu belediye kendi iç dinamiklerinden seçilmiş meclis üyelerinin içerisinden bir grup birleşecek.
10: Herkes kendi adayını
12: yapacak.
10: Tabii ki.
12: Şimdi gelmeden önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti ve DEM Parti ve bir de bağımsız olmak üzere şöyle dersimize çalışarak geldim. Notların arasında vardır. Yazmak istersen aklında da tutabilirsin. Bununla alakalı bir günlerdir konuşulan cezaevi süreci olmadan önce Vahap Seçer'in daha cezaevine girmeden önce ve ilçe belediyelerinin girmeden önce adliye koridorlarında, adliye koridorlarının önünde ve bazı siyasi partilerin gizli kapaklı konuştuğu bir meseleyi konuşmak istiyorum müsaadenle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 46 tane meclis üyesi var Büyükşehir'de. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 18 meclis üyesi var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 6 meclis üyesi var. İyi Parti'nin 4 meclis üyesi var. DEM Parti'nin 4 meclis üyesi var. Ve Bağımsız 1 meclis üyesi var. Şimdi bu meclis aritmetiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne içerisinde bu düğümü bozacak, bu düğümün yönünü değiştirebilecek kilit parti Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhur İttifakı bileşenleri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her ikisinin toplamındaki bütün oyları kendi aralarında çıkarmış oldukları başkan vekiline vermiş olsalar dahi aritmetik olarak, sayısal olarak diğer Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer kendilerine yazı üzerinde oy verecek kitlenin sayısal çoğunluğunun olduğunu görüyoruz. Fakat
10: Türkçesi şu: Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölünmezse şu anki meclis aritmatiği itibariyle CHP'li meclis üyelerinden birisi aday olur ya da bellidir. O aday çıkar ve yeni belediye başkanı seçilir.
12: Seçilir. Bunları biraz çoğaltalım.
10: CHP kendi içinden iki aday da çıkabilir mi? Çıkabilir. Bir tane meclis üyesi ben de belediye başkanı olmak
12: olabilirim
10: istiyorum diyebilir.
12: Ya da sen de biliyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda 46 Büyükşehir Meclisi'nde olan meclis üyesinin birçoğunun gönlünün yeni partiden yana olduğunu.
10: 46'yı 1'e düşür. Belediye başkanı yok. 45.
12: Yok artık 45.
10: Evet.
12: 45 tane Büyükşehir Meclis üyesinin olduğu.
10: Bir dakika. Mezitli de yok. Yenişehir'de yok. 43'e düştü.
12: Şimdi bu sayılarla sevgili Tultak, bu sayılarla bir istatistik yaptığında önümüzde bir İstanbul realitesi var.
10: Başka şimdi ilçelerde de var örnekler.
12: İlçelerde cezaevine giren belediye başkanından sonra başkan vekilinin seçilmesiyle alakalı ilçelerde mevcut kazanan belediye başkanlığının AK Partili belediye başkanlarına geçtiğine şahit olduğumuz Türkiye'de örneklerimiz var.
10: Evet.
12: Dolayısıyla Mersin ölçeğinde şu anda bir kere Cumhur İttifakı kendi içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi kendi içerisinde bir aday belirleyecek. Toplum tarafından sevilen, mevzuatları bilen, belediyecilik deneyimi olan, belediyeciliği anlayan
10: ya da herhangi biri.
12: Gönül ister ki az önce örnek verdiğimdeki ilk kişi olsun. Yani mevzuatları bilen, işe takim olan, belediyecilik geçmişi olan ve belediyeciliğe hakim olan bir kişinin seçilmesi benim için daha evladır. Ama geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi burada kilit parti. Biraz bunu açmak istiyorum müsaadenle. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu 40-45 tane Büyükşehir Meclis üyesinin yeni partiye geçmemesinin bazılarının, altını çiziyorum, bazılarının
10: beklemedeydi.
12: Beklemedeydi. Neden? Çünkü dün tutuklanan böyle. Sayın Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi halkın sokaktaki söylemiyle butlancı yönetimin yanında yer aldığı için, halkın söylemiyle tırnak içinde söylüyorum, Vahap Seçer'in de oradaki varlık sebebi bazı büyükşehir belediye başkanlarının yeni partiye geçmesine engel oldu. Neden? Dediler ki biz yeni partide geçersek kendi büyükşehir belediye başkanımızın hal ve hareketlerine, tavır ve davranışlarına göre hareket edeceğiz dedi. Sen de biliyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yazan çizen basın efradı bile Sayın Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldığı için kaldığı, eğer yeni partiye geçmiş olsaydı yeni partinin, altını çizerek vurguluyorum, kaba tabirle çok özür diliyorum, borazanlığını yapacaklardı.
10: Yani en azından %80'i yeni partiye giderdi.
12: Şimdi cezaevine giren Vahap Seçer'den sonra bence bu kilidin düğümünü çözecek, yakın tarihte, çok uzağa gitmeye gerek yok. Şimdi yaraların sarılması, futbolcuların tabiriyle önümüzdeki maçlara bakılması için belki bugün çok taze, çok erken, ama yarından tezi yok. Cumhur İttifakı bileşeni olan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kendi iç dinamikleriyle önce kendi parti merkezlerinde, sonrasında her iki partinin kapalı kapılar ardında belirleyebilecekleri bir aday söz konusu olacak. Fakat biz çocuk muyduk, genç miydik, neydik? Bir Okan Merzeci vardı, hatırlar mısın sevgili
10: tabii ki,
12: Tultak?
10: Tabii ki hatırlarım, Allah rahmet eylesin.
12: Bizim jenerasyonun alttakiler, üsttekiler bilmezler. Bizim ve bizim üst yaşlarımız bilirler. Doğru Yol Partili, Anavatan Partili bir süreci anlatıyorum ben sevgili arkadaşlar. O günden bugüne kadar bir değişim oldu. Türkiye'de çok farklı şeyler oldu. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi rozeti takacağını ve büyükşehirin haliyle AK Parti'ye geçeceğiyle alakalı haberlerini yapmıştık. Bugün de olacak herhalde. Sayın Cumhurbaşkanı mı takacak rozeti bilmiyorum.
10: Öyle gözüküyor.
12: Öyle gözüküyor. Şimdi
10: genel merkeze gitti.
12: Daldan dala niye atlıyorum? Bir kafanda harmoni yapılsın diye, dinleyenlerimizin, artık interaktif olduğumuz için izleyenlerimiz için de. Sayın Okan Merzeci'nin vefatıyla geçici, yani seçime kadar belediye meclisinde birilerinin seçilip belediyeyi yönetmesi gerekiyor idi. Sayın Kuriş'in adaylığı ön plana çıktı. Orada da o günü iyi hatırlayan dostlar lütfen yazsınlar, yorumlarda da yazsınlar, biraz nostalji yapalım. O günden bugüne kadar olma ihtimali olabilir mi diye söylüyorum. Türk siyasetinde bir bazı insanların göremediği şey ne biliyor musun? Adam işte CHP'li, neden AK Parti'ye oy versin? Arkadaşlar, Ankara siyasetiyle yerel yönetim olmaz. Evdeki hesap bazen çarşıya uymaz. Bazen sizin eylem ve söylemleriniz Büyükşehir Meclisi'nde tutmaz. Dolayısıyla Ankara siyasetiyle yerel siyasetin çok farklı dokusu vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesi, tabiri caizse Abdullah Ayan söylemiyle karpuz gibi ikiye böldüğünde, neden Cumhur İttifakı bileşeninin çıkarmış olduğu bir belediye başkan vekili burayı kazanmasın ki? Bunlar sayısal olarak şu anda ütopik gözükebilir birileri için. Ama seçim bir stratejidir. Yerel yöneticilik bir stratejidir. Bu stratejiyi iyi yapar isen, görüşmelerini, hedeflerini, kente belediyecilik hizmetinin gelmesiyle alakalı hamleleri yapar ise Büyükşehir Belediyesi, ya da kendi iç dinamiklerinin içerisinde bir parçalı bulutlu havaya girilir ise, buralarda çok farklı şeyler olur.
10: Yani yeni parti artık Mersin'de safını daha çok belli edecek mi diyorsun? Çünkü bugüne kadar
12: evet,
10: belediye başkanından
12: evet,
10: dolayı bazı milletvekilleri evet, gitti, bazıları gitmedi. Bu anlamda yeni parti gerçek anlamıyla etkisini Mersin'de göstermedi belediye başkanından dolayı.
12: Sonuna kadar katılıyorum, çünkü varlık sebebinin göstermemesindeki bir durum mevcut seçilmiş belediye başkanıyla yeni parti kadroları seçime girmişlerdi.
10: Burada bir parantez açayım.
12: Evet.
10: Sayın Vahap Seçer gözaltına alındıktan sonra belediye önünde düzenlenen destek
12: ve
10: toplantısında...
12: Adliye önündeki düzenlenen destek toplantılarda...
10: Adliyeden önce belediye önüne geleyim. Genel Başkan Kılıçdaroğlu buraya geldiğinde kalabalık, yani bazıları 10 bin 20 bin dedi de üfürmeyin, yani o kadar da değil.
12: Yarısı belediye personeliydi.
10: 1000 kişi, 1500 kişi. Hadi 2000 diyeyim. Hadi 2000 kişi. Diyeyim. Hadi 2000 diyeyim ve bunun içerisinde çok az yeni partili vardı veya da yok denecek kadar azdı. Çoğu dediğin gibi belediye personeli. Burada şunu söylemek istiyorum. Kalabalığın sayısı değil. Ben şunu söylemek istiyorum. Yeni parti, hatta sen de sosyal medyandan yazdın. Yeni partililer destek verecek mi? Bu
12: evet.
10: Kılıçdaroğlu evet. Geldiğinde katılacaklar mı?
12: Evet.
10: Ben katıldıklarını düşünmüyorum.
12: Ben de katıldıklarını düşünmüyorum. Adliyenin önüne de 150-200 kişilik bir grupla geldiklerinde oradaki ölü toprağının bir anda kalkıp da CHP yönetimiyle yeni parti yönetiminin oradaki ortaklaşa bir basın açıklamasının yapıldığını gördük. Şimdi gelirken bugün saat 5.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Gülcan Kış ve birçok Cumhuriyet Halk Partilinin Özgür Çocuk Parkı'nda tutuklanan belediye başkanlarıyla alakalı ve birkaç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Divanı'nda olan birkaç kişinin de olduğunu öğrendim. Bir basın açıklaması yapılacak Özgür Çocuk Parkı'nda, hemen bizim iş yerimizin orada, oraya katılacağım, göreceğim yani, takip edeceğim ve onu sosyal medya hesaplarımda yazacağım Allah nasip ederse. Şimdi bu Halil Kuruş döneminde ne oldu? Bunu bir bizim alt kuşak bilmez, onlara bir hatırlatalım. Eski abilerimiz...
10: Meclisten çıktı, belediye başkanı oldu. Mevcut belediye başkanı...
12: Bu kadar basite indirgeme.
10: Hayır, olayı özetlemek için söylüyorum. Mevcut belediye başkanı Okan Merzici vefat etti görevdeyken ve dolayısıyla meclis bir belediye başkanı seçti.
12: Evet. Sonra bu belediye başkanı seçilirken yine böyle meclis aritmetiğinde...
10: Ki o zaman büyükşehir falan yoktu. Yani
12: yoktu.
10: O kadar meclis üyesi yoktu.
12: Yoktu.
10: Evet, daha az.
12: Dolayısıyla oradaki dönem entrikaları ben... Biliyorum. Burada anlatmayacağım. Etik değil, doğru değil. İsim vermeyeceğim.
10: Bektaş, ben tabii daha yeni yeni işte bu meslekteydik. 25 sene öncesinden bahsediyorsun hemen hemen.
12: Buna sen hakimsin.
10: Yok, şunu diyeceğim.
12: İsimleri takılı kalmam.
10: Cenaze töreninde burada taş binanın önünde bir cenaze töreni düzenlenmişti. Oradan işte mezarlığa gidişi vardı. Ciddi bir kalabalık vardı. O kalabalığın içerisinde bile... Belediye başkanı şimdi kim olacak tartışmalarını çok iyi hatırlıyorum.
12: Sence Sayın Seçer Konya Ereğli cezaevine götürülürken...
10: Götürülmeden. Gözaltına alındı.
12: İşte çıktı ya resmi karar.
10: Evet.
12: Çıktığı anda gözaltında da konuşulmuştur da karar çıktı, tutuklandı.
10: Sesli konuşulmamıştır ama konuşulmuştur.
12: Konuşulmuştur. Dolayısıyla bundan sonraki stratejide... Büyükşehir Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni partinin durum ve tutumunu takip edeceğiz.
10: Evet.
12: Belki de bu bizim benim 10 dakikadır detaylı bir şekilde iştahlı iştahlı anlattığım şeyin hiçbirisi olmayacak. Şöyle bir karar alacak. Cezaevine girmiş bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var. Yine cezaevinden olası üzerine atfedilen suçların dan sonra mahkeme salatından sonra bir Zeydan Karalar örneği var, bir de Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Tutler örneği var.
10: Ama görevlerine dönmedi.
12: Adıyaman döndü. Ama Adıyaman döndü.
10: Tamam, Adana dönmedi.
12: Dolayısıyla abi. Burada nasıl bir süreç Sayın Seçer'i bekliyor, Sayın Cumhuriyet Halk Partilileri bekliyor bilemeyiz. Buradaki başkan vekili olarak en doğal hakkı olarak Cumhur İttifakı kendi iç dünyasında başkan vekilleri seçebilecek. Gündar Belediye Başkanı Sayın Fatih Önge var. Toroslar Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı söz konusu olan geçtiğimiz dönemde, sonrasında Büyükşehir Meclis Üyesi olarak listede seri başı yazılan Sayın İlhan Çokkün var. At yapısı olan ve avukat kimliğiyle ve grup sözcülüğümüzü yapan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup sözcülüğünü yapan Mehmet İlker Yalçın gerçeği var. Şimdi burada bu üç kilit isimin arasında dönüp gelebilme ihtimalini görüyorum.
10: Ya bunun Türkçesi şu, Mersin'de belediye bir şekilde yönetilir. İşler evet. bir şekilde yürür arkadaşlar. Kimse aman ben olmazsam şöyle olur.
12: Öyle bir dünya yok.
10: Yok bu iş yeri içinde geçerli, şirketler içinde geçerli. Kişileri sevebilirsiniz. Hukuki süreç devam ediyor. Hukuki süreçle ilgili yorum yapmıyoruz. Kişilerle ilgili herhangi bir yorum yapmıyoruz. Ama Mersin'de herkes işine devam eder arkadaşlar. Bu kadar basit. O yüzden aman bitti, aman öyle oldu, şöyle oldu diye bir durum söz konusu olamaz. Her zaman devlet, kurumlar işine devam eder.
12: Devlet 18 yaşında, devlette devamlılık esastır. Dolayısıyla belediye başkanının, seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanması sürecinden sonra İçişleri Bakanı hemen resmi prosedür olarak görevden el çektirmesi, akabinde belediye meclisinin kendi içinden seçeceği bir başkan vekilini seçecekti. Biz bu prosedürü anlattık dediğin gibi. Fakat salt çoğunluk olarak, yine özetle, salt çoğunluk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin ve DEM Parti'nin ve bağımsız bir adayın da toplamından baktığında Cumhur İttifakı'ndan sayısal olarak çok bir sayısı olduğunu,
10: CHP grup olarak kalırsa,
12: evet kalırsa
10: sorun yok,
12: sorun olmadığını görürüz. Ama İstanbul'da bazı belediyelerin sıkıntılar yaşadığını gördük. Bu konuyla alakalı ülke siyasetiyle yereldeki bazı gidişatın aynı olmayacağını gördük. Kapalı kapılar arkasında pazarlıkların olabileceğini detaylandırmak istemiyorum. Olabileceğini gördük. Yeni parti biz de kendi adayımızı çıkaracağız diyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi biz de kendi adayımızı çıkartacağız diyebilir. Orası karpuz gibi ikiye bölünebilir.
10: Ben daha ileri gideyim mi?
12: Evet.
10: Belki de. Bakın belki de diyorum. Onu özellikle başa koyuyorum. Sayın Vahap Seçer CHP'den istifa etmez mi? Yok yani, mu böyle bir ihtimal? Ben yani, bugüne kadar sabrettim. Ama çünkü daha öncesini biliyoruz. Mevcut o Butlan kriziyle beraber yaptığı açıklamaları biliyoruz.
12: O zaman blok olarak buradaki meclis üyeleri de Vahap Seçer endeksli olaraktan şöyle diyebilecek
10: bir,
12: şöyle bir kitle vardır. Şöyle bir kitle vardır. Abi şimdi meclis üyesi içlerinde, tırnak içinde söylüyorum, çok üzgünüm bunu söylerken, seçilmiş olduğu siyasi partinin altyapısını bilmeden ya da o düşünceye, o ideolojiye gönül vermeden sadece ahbap çavuş ilişkisi ve para bağlantılarıyla meclis üyesi olan insanlar var Türkiye'de. Ama bir de gerçekten hareketin çekirdeğinden yetişmiş ve bu hareketin içerisinde emek vermiş, mücadele vermiş insanlarımız var. Her siyasi partide bunlar var. Bunlar birileri bir yere geçiyor diye inanmadığı, güvenmediği bir yere de hamle yapabilmeyecek bazı büyüklerimiz de var. Bu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde var, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde var. Her siyasi partide, DEM Parti'de var. Var yani böyle insanlar.
10: Tabii, var.
12: Dolayısıyla biz bir geçişin Sayın Seçer tarafından olası bir iddiada, senin bu söylediğin söyleme göre konuşuyorum, geçmesi durumunda blok olarak bir yapının da geçeceğini tabii ki söylemiyoruz. Orada da geçmeyelim.
10: Daha da ileri gideyim. Tamam. Bir belediye başkanı seçildi mecliste. Diyelim ki CHP hiçbir şekilde ayrılmadığı grup olarak kendi içerisinden bir meclis üyesini belediye başkanı seçti.
12: Evet.
10: Dolayısıyla insanız. Bizim de kendimize göre bir aklımız, zekamız, yeteneklerimiz, becerilerimiz var. Ben kendi adıma söylüyorum. Bir belediye başkanı seçilmişsem eski belediye başkanının izinden gitmek zorunda değilim. Onun icraatları ya da politikaları anlamında söylüyorum.
12: Anladım.
10: Onun örnek olarak söylüyorum. Metrobüs benim vizyonumda yok diyor belediye başkanı. Benim belki var.
12: Evet.
10: Bu bir örnek.
12: Tabii.
10: Bunlar da karşımıza çıkacak.
12: Tabii çıkacak. Bu da şöyle bir durum söz konusu sevgili kıymetli üstadım. İşte Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki kişinin diğer bloğa oy vermesiyle alakalı hamlelerin bazılarının gerekçeli kararları bunlar, bu söylediklerin. Evet. Bak bunlar çok önemli şeyler. Yani bu kişi, evet arkadaşlar ben bu partiden seçildim ama oyumu bunun lehine çekileceğim, hatta bu siyasi partiye transfer olacağım diyebilecek bir kitlenin de Türkiye'de örneklerini gördük İstanbul'da.
10: Evet.
12: Dolayısıyla çok zor bir ihtimal gibi görünse de,
10: burada dikkat ediyorsan her ihtimali konuşuyorum.
12: Tabii her ihtimali
10: konuşuyorum. Bunların hiçbiri olmayacak. Her şey olan devam edecek.
12: Yani kendi belki dediğin gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belediyenin devamlılığı adına yeni partililer bir esneklik yaparak eğer hiçbir tarafa geçilmezse ya da yeni partiye blok olarak geçilmezse ya da yeni parti olası bir Cumhur İttifakı'nın parçalanması durumunda belediyeye başkan vekilliğini kazanabilme endişesiyle belki de bu hamleyi yapmayacak, belki de yapacak, bilemiyoruz.
10: Ya niye bunları düşünüyorsun?
12: Bu bir süreç.
10: Sen belediyeyle iş yapan bir şirket ol. İhale almışsın ya da yeni başlamışsın. Ya bizim ödemeler ne olacak? Bu proje devam edecek mi? Bu projede artık yeni revizyonlar isteyecekler
12: mi? Çok önemli.
10: Bunlar konuşuluyor.
12: Çok önemli.
10: Konuşuluyor bunlar.
12: Belediye ile alakalı belediyede devlet de esaslı, devamlılık esastır kardeşim. Yani resmiyettir, devletin dili resmiyettir. Dolayısıyla resmi bir gidişatın devamlılığı içinde insanlar rutine binmiş, her gün hayatın akışına, normlarına uygun hareket eden bir süreci yaşamak ister. Dolayısıyla insanların senin az önceki söylediğini önemsiyorum, çok önemli bir yere parmak bastın. Bu sürecin devamlılığı içinde sevgili Tultan, tekrardan istikrar anlamında kendi tırnak içinde şu andaki sistemdeki çarkın içerisindeki olan meclis üyeleri ve partililer olarak konuşuyorum ve iş yapan firmalar olarak konuşuyorum dediğini düşünürler. Ben bunu genel seçimlerde de görüyorum sevgili Tultan. Genel seçimlere bakan bir şöyle bir kitle var. Ben emekli maaşımı alıyorum, emekli çalışıyorum, sigortam yatıyor. Ya da sosyal güvenlik kurumundan bana şu aylık arasında yardımcı olan bir işte bir bazı kollar var biliyorsun, işte şu yaşlılık aylığı, o aylığı, bu aylığı bilmem ne gibi buna benzer yardımlarım geliyor. Evet, bu sistem, iktidar doğru, düzenli bir şekilde hayatın akışına var. Sen böyle düşünmeyebilirsin. Anadolu'daki hacı amca, Ayşe teyze böyle düşünüyor ve bu minvalde oy veriyor.
10: Evet.
12: Dolayısıyla bu konuyu neden bu kadar önemsiyorum? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kendi genel sekreteri olan Sayın Olcay Tok isimleri verebiliriz. Hiçbir beis görmüyorum. Çünkü bir mahkeme süreci sonuçlandı ve bu insanlardan Sayın Genel Sekreter etkin pişmanlık yasasından yararlanarak tüm bildiklerimi avukatım ve şahsım aracılığıyla anlatacağıma dair ulusal haber kuruluşlarında adliyede vermiş olduğu, savcılıkta vermiş olduğu açıklamalarını Mersin kamuoyu gördü. Kendisiyle beraber birinci dalgada yargılanan ve şu anda halen de cezaevinde olan özel kalem müdürüyle alakalı iddialarla ve kendi aralarındaki olan bir iç çekişmenin söyleminin sonucunda yapılan tırnak içinde Sayın Olcay Tok'un vermiş olduğu açıklamalar nezdinde anlatıyorum. Söylenen şudur ki ben yapılan yasadaya uygun olmayan alımları, ihaleleri ve para ödemelerini vesaire vesaire Sayın Başkan'a iletmeme rağmen,
10: evet,
12: benim bilgim dahilinde olduğunu söyleyen bir genel sekreter yardımcısı açıklamaları var. Benim açıklamalarım değil bunlar. Resmi belgelerle adliyeye de bizzat savcılıkta hakim karşısında konuşulan konuşmalar bunlar. Kamuoyuna da servis edildi bunlar. Yani bunlar benim yorumlarım değil. Dolayısıyla burada bir tutukluluk süreci geldi. Programın başında İçişleri Bakanı'nın resmi sayfasında tutuklanma sebeplerini de resmi makamların ağzıyla okudum. Bu süreç nasıl ilerler, ne olur, ne biter bilmiyorum ama programın girişinde çok önemli bir konuya parmak bastı Sayın Serkan Tultak. Bu sabah itibariyle ve gelecekle alakalı Mersin'de yerel yönetimlerle alakalı her şey bir gün öncesi gibi olmayacak.
10: Hiçbir şey artık.
12: Farklı insanlar, farklı yüzler, farklı siyasi oluşumlar, farklı hamleler bizi gelecekte çok farklı gidişatlar bizleri bekliyor. Dolayısıyla bu gidişatların nasıl bir yere evrileceğini biraz zaman belirleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutukluluğu olduğu andan itibaren ivedi bir şekilde Konya Ereğli ilçesindeki cezaevine nakledildiğini, Sayın Ahmet Serkan Tüncer'in Niğde E-Tipi cezaevine nakledildiğini, Abdullah Özyiğit'le alakalı bir bilgim yok, büyük bir ihtimalle Tarsus'tadır, nakledildiğini gördük. üzerlerine atılan bu suçlardan mahkeme Yüce Türk adaleti kararını verecek. Bu nezdinde bu sürece kadar tüm belediye başkanlıklarını Sayın Vahap Seçer'in belediye başkanlığından önceki yapılan belediyelerinin de denetlenmesini istiyorum ben sevgili Tultak. Yani isim vermek istemiyorum. Serkan Tultak'la belediyenin de ilgilenmesine, incelenmesi yanayım. Yani bu bugünün meselesi olduğuna da inanmıyorum. Belediyeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sırtında ne yazık ki görüldüğü üzere bir kambur, bir yük.
10: Partiye bakmaksızın, partisine bakmaksızın, kişiye bakmaksızın bütün belediyelerdeki işler mercek altına alınması gerekiyor. Çünkü buralarda ciddi problemler olduğunu görüyoruz.
12: Yani bu kulun hakkı, yetimin hakkı ve senin benim vergilerimle alınan paralar bunlar. Bu paraların nereye gittiğini öğrenmek, bilmek, teftiş edilmek. Ben mesela Doğukan Uyan ve belli başlı kişilerin birinci etapta gözaltına alıp tutuklandıktan sonra ikinci etabında Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı daire başkanlarının ve ilçe belediyelerinin, onlar kendilerinden bağımsız bir ikinci dalganın olduğunu gördük. Ben bir üçüncü dalganın ve dördüncü dalganın da olacağını düşünen bir insanım.
10: Tabii ki ifadelere şöyle, göre, yeni delillere göre.
12: Geçtiğimiz günlerde MESKİ'de bazı Sayıştay denetçilerinin MESKİ ile alakalı bazı ihaleleriyle, inceleme ile alakalı bilgiler geliyor bize. Yorumlayanlar, konuşanlar olarak geliyor yani bize böyle bir bilgiler. Yani orada da ikinci, üçüncü planda olabilir. Artı Sayın Olcay Tok'un savcılıktaki vermiş olduğu beyanatların son cümlesi benim için önemli sevgili Tultak. Bilmiyorum sen oradaki satır başını dikkate aldın mı? Şu anda söyleyeceklerim bu kadar ama Yüce Türk yargısı bununla alakalı sorması gereken ya da tekrardan problem teşkil eden bir konu gündeme gelir ise tekrardan avukatım ve şahsım aracılığıyla mahkemelere yardımcı olmaya hazırım.
10: Yani söyleyeceklerim devam edebilir anlamında.
12: Devam edebilir diyor. Dolayısıyla ikinci dalga olarak görüyorum ben. Bir önce özel kalemin alınmasıydı. Bu bana göre ikinci dalgaydı. Bir de üçüncü dalganın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer ilçe belediyelerine de bir üçüncü dalga olabilir. Çünkü oralarda da birinci dalga oldu. O ikinci dalgada belediye başkanları tutuklandı.
10: Peki,
12: hatırla.
10: İlçe belediyelerinden bahsetmişken Büyükşehir'i ayrı tutuyorum. Onu zaten konunun başından beri konuşuyoruz.
12: Evet, konuşuyoruz.
10: Mezitli ile Yenişehir operasyonlarına şaşırdın mı?
12: Hayır, şaşırmadım. İşte bu
10: bir şey söyleyeyim. Kimse şaşırmadı.
12: Hiç kimse şaşırmadı. Dolayısıyla
10: ya bakın bunun siyasetten ayrı.
12: Hayır,
10: burası söylüyorum ben.
12: Biz 106.5 radyo ülkü frekanslarında
10: bir taraf değiliz.
12: Bir taraf değiliz.
10: Evet, ayrı.
12: Neden
10: söylüyorum.
12: Bir taraf değiliz? Tabii ki bir dünya görüşümüz var. Tabii ki bir yaşam standartımız var. O sandık başında belli olur ama olayları değerlendirirken namusluluk ilkesi denilen bir ilke vardır benim hayat standartımda. Namuslu olacağız, dürüst olacağız, ilkeli olacağız, bir duruşumuz olacak. Evet, benim bir ülküm var. Ben Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm ben. Ama bir realiteyi de dile getirirken, sırf o benim adamım, şu benim adamım, o benim adamım diye ben olaylara bakamam. Benim adamım yanlış yapmışsa yanlış yapmıştır kardeşim, yani bir adamın yanlış yaptığı şeyde doğru diyemem. Demem yani, bu benim fıtratımda yok. Demediğim için de Mersin siyasetinde çok ciddi manada bir yerlere gelmek gibi bir kaygım yok. Böyle bir derdim de yok. Çünkü ben olmaktan çıkabilirim. Onun endişesini yaşayan bir adamım. Bunu seninle yıllardır konuşuyoruz. Böyle bir kaygım da yok. Doğru bildiklerini, hakikatleri söyleyeceksin. Ben Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Bizim orada karakoçlar vardır. Susarsam hakkımı helal etmesin anam diyor ya sevgili Üstad şiirinde Karakoç. Dolayısıyla biz burada gerçekleri, hakikatleri söylemek zorundayız. Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi ile alakalı o kadar çok sosyal medyada, kamuoyunda çok ciddi söylemler vardı. Tabii ki bunlar bir iddiadır. Bu iddiaların hukuki zeminde bir suç duyurusu olur ve suç duyurusundan sonra gerekli kişiler cezai müebbisini alırlar. Biz yargıç değiliz.
10: Tabii ki.
12: Biz bunun
10: eski bu Mezitli'de ve Yenişehir'de daha önce görev yapmış eski belediye başkanları da biliyorsun biz belediyeyi borçsuz devrettik ama şimdiki haline bakın.
12: Ben birkaç sene önceki programda sevgili İbrahim Genç'ten özür dilemiştim, hatırlıyor musun?
10: Ben de diledim.
12: Yok, sen gene iyi bir adamsın ya. Çok vurmazdı.
10: Ben diledim, vallahi diledim.
12: Ben İbrahim Genç'ten özür dilemiştim.
10: Onu arayacağımızı, gerçekten onun Yenişehir'i yönetim biçimiyle alakalı takdir edeceğimi düşünmüyordum.
12: Bak Neşet Tarhan'ı bu...
10: Ama o da iyi bir bürokrattı.
12: Evet.
10: O da çok iyi bir bürokrattı.
12: Ama bak onu da o standarda koymuyorum.
10: Hayır, koymuyorum onu ama koymuyorum. Şu an Mezitli halkı Neşet Tarhan'ı arıyor mu, aramıyor mu?
12: Arıyor.
10: Ben bunu soruyorum. Arıyor.
12: Dolayısıyla kişiler ve isimler üzerinden hareket etmeyeceğim. Konunun anlam bütünlüğünden ben İbrahim Genç'ten özür diledim. Yani özür dilemek bir erdemliliktir, biliyor musun? Biz İbrahim Genç'i neden eleştiriyorduk? Onu da söyleyelim.
10: Usulsüzlük, İkili ilişkiler çok zayıftı.
12: Usulsüzlüğü olduğundan değil.
10: Asla.
12: Yenişehir Belediyesi'nde oturan boğa siyaseti yaptığından sadece oturup gelip gittiğinden değil. Şu anda ben Yenişehir'de oturuyorum sevgili Tultak. Evim, barınma ihtiyacımı Yenişehir'de sağlıyorum. Beslenme ve karnımı doyurmayı Akdeniz ilçesinde iş yerimden sağlıyorum. Annem Erdemli sınırlarında oturuyor. Diğer kardeşim Tarsus'ta oturuyor. Biz Mersin'in her yerindeyiz.
10: Evet, ama ben 30 yıldır Yenişehir'de ikamet ediyorum. Kendi adıma söylüyorum.
12: Kendi adına söylüyorum. Ben de kendi adıma söylüyorum.
10: Ben bir Yenişehir seçmeni, bir vatandaş olarak gördüğüm en kötü dönem Sayın Abdullah Özyiğit dönemidir. Bu kadar da net söylüyorum.
12: Bir de şunu söyleyelim. Türk milleti buradan aslında bir şey çıkartalım. Gene değişeceğine inanmıyorum bu arada.
10: Yok, aynı bir şey.
12: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Gene söyleyeceğim şey, bak anladın. Demeden anladın. 10-15 yıldır bu stüdyolardayız. Benim kafamdaki tek olan bir tane kelebilin yerini bilirsin sen. Bak ne dediğimi anladın. Evet. Yarın seçim olsun. Abdullah Özyiğit değil, ABC's Erkan ya, Tultak olsun.
10: Tamam, Abdullah Özyiğit de yargılandı.
12: Evet.
10: Ve beraat etti geldi. Aday olsun, tekrar kazanır.
12: Tekrar kazanır ve bu aldığı oyun aldığından belki de daha fazlasını alır. Dolayısıyla biz kişiye bakmıyoruz. Bir de mahalli idareler seçimlerinde vatandaş, büyükşehir seçimlerinde gördün değil mi? Hı hı. Şu anda tutuklu olan Sayın Seçer, rakibi Sayın Serdar Soydan'a iki katı oy aldı.
10: Buna ne diyorlar biliyorsun? Seçmen refleksi.
12: Bu bir. İki.
10: Olaylardan etkilenir, gelişmeleri takip eder ve bir refleks gösterir.
12: Bu bir.
10: Buna hesap eden kazanır.
12: Dolayısıyla şimdi o günkü seçimin bileşenlerini de seçimlere o günkü şartlarda ve standartlarında değerlendirmek
10: tabii
12: lazım.
10: Tabii ki. Bugün yani bugüne bakamayız.
12: Biz şimdi 2026 yılını burada konuşurken bir, iki sene sonra, üç sene sonra neyse işte olacak seçimin şu anda kararını veremeyiz. Çünkü burası Türkiye, burası Mersin, çok sular akar bu derenin altından. Dolayısıyla biz bugünü konuşuyoruz. O günkü şartlarda Vahap Seçer resmi olmayan açıklaması, dişine göre bir adayın olduğunu çok da
10: hiç alakası yok. Orada bir Vahap Seçer gücü, bir önceki dönemden gelen tabii ki
12: belediye
10: vardı,
12: bu gücü
10: vardı. Tabii ki vardı.
12: Belediye başkanlığı
10: tabii
12: gücü.
10: Tabii ki vardı ama o dönemki ülke siyaseti, emekli refleksi, çalışan refleksi,
12: asgari ücret refleksi
10: etkili olmuştur.
12: Kaldı ki
10: üstüne eklenmiştir yani oyuna.
12: Bir de şunu da Mersin ölçeğinde, bunu Bayburt'ta konuşmayız. Bunu Konya'da konuşmayız. Bir de DEM Parti'nin sevgili Tultak, sayısı 150 ile 200 bine varan bir seçmen kitlesi var mı Mersin'de en az?
10: Vardır tabii ki.
12: Peki bu kitle aday çıkardı mı?
10: Yok.
12: Düşünme abi.
10: Çıkmadı. Hayır, çıkartmadı tabii ki.
12: Bu nereye gitti abi, bu oyların ciddi bir bölümü?
10: Biz hep ne diyoruz? Matematik bilmeyen seçimi bilemez.
12: Seçime bilemez abi.
10: Evet. Refleksi bir kenara koyarsa,
12: dolayısıyla
10: şartları bir kenara koyarsa,
12: imkanı o günün standartlarıyla değerlendirildiğinde, o günkü standartlarıyla bugünkü yorumu yapmak kolay. Çünkü seçim bitmiş, geçmiş, analizin önünde, veriler önünde çok rahat bir şekilde bunları konuşabilirsin. Yarın ne getirir? Ne götürür? Stratejik bir hareket yapılır. Yapılmaz bilemezsin. Sen 30 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi kaleni kaybettin bu seçimlerde. Doğru mu sevgili Turtak? Evet. Yıllardır İstanbul'u, Ankara'yı ve birçok büyük şehri yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimlerde, yerel yönetimlerde yerle yeksan oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son ana kadar beklediği emekliler. Yani bir hamle yapacak mı? Bir şey seyyanen bir maaşlarda bir iyileştirme yapacak var mı? Asgari ücretle alakalı bir yapma, hayat pahalılığıyla alakalı bir durum yapılacak mı? İşte birçok kalemi var. Dediğim gibi o günün şartlarında seçimleri değerlendirmek ve ölçmek gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bugün yeni bir güne uyanılmadığı gibi bir hava olabilir. Yeni bir güne uyanıldı. Bundan sonra stratejik savaşlar başlayacak. Stratejik savaşları iyi kullanan, iyi yer edinen, iyi safları sıklaştıran kişiler, doğru hareket eden kişiler önümüzdeki dönemlerde hem büyükşehir ölçeğinde hem merkez ilçeler ve Mersin'in batısı dediğimiz ilçelerde başarılı olacaklar. Mersin çok çetin ve sıkıntılı bir seçim bölgesidir.
10: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na geçelim mi?
12: Geçelim. Ticaret ve Sanayi Odası'nda geçtiğimiz hafta sonu
10: organ seçimleri yapıldı. Meclis üyeleri belirlendi.
12: Birçoğu katılmadı. Yani geçtiğimiz dönemden meclis üyesi olan bazı adayların tekrardan aday olmadığını ya da bazılarının aday olup da tekrar kazanamadığını, yeni organlarda yeni isimlerin olduğunu gördük. Mesela Emlak'ta değişiklik oldu hatırlarsan.
10: Oldu.
12: Mesela Emlak'ta değişiklik oldu.
10: Bizim basın grubunda da oldu.
12: Bizim basın grubunda mesela farklı bir beyaz grup mu kazandı? Öyle bir şey oldu. Neyse.
10: Renklerini hatırlamadım.
12: Bir komite,
10: farklı bir grup kazandı.
12: Bu komite seçilemedi. Başka bir komite seçildi. Şimdi bunu şöyle okumak istiyorum. Şu anda tutuklu bulunan bir Mete Soğuk başkanı var. Bundan sonraki ayak organ seçimlerinden sonra başkan seçimi olacak diyebiliriz.
10: Meclis başkanını seçecek.
12: Evet,
10: meclis başkanını seçecek.
12: Meclis başkanını meclis belirlenecek. Bu kişi seçilen az önceki dün geçtiğimiz gün yapılan organdaki kişilerde kimi seçecek?
10: Tabii ki hem
12: Mete Soğuk başkanını seçecek.
10: Hem yönetim belirlenecek hem
12: yani
10: de meclis
12: başkanı. Bilmeyenler için prosedür böyle ilerliyor. Ondan dolayı açıklama yapıyorum.
10: 116 tane meclis üyesi var.
12: 116 tane meclis üyesi kendi grubundan Eren Tarım olarak çıkan ve şu anda tutuklu olan Mete Soğuk Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mete Soğuk Başkanlığı'na aday.
10: Evet.
12: Ve birkaç kişinin daha ismi zikrediliyor. Bir de resmi adaylığını açıklayan Sayın Adnan Gündoğdu var. Şu anda iki tanesini biliyorum.
10: O meclis başkanlığına.
12: Evet, meclis başkanlığına, özür diliyorum. Meclis başkanlığına aday var. Sayın İzol'dan bir hamle var mı?
10: O da aday.
12: Evet. Şimdi buradan bir meclis başkanı, akabinde de bir Mete Soğuk Başkanı çıkacak. Kendi iç dinamiklerinden, organlardan çıkan da. Şimdi burada bazı arkadaşlar bana kızıyor. Şöyle kızıyor. Ben bunu bir dost meclisinde söyledim. Buradan da söylemekten de bir beis görmüyorum. Şöyle sevgili Tultak. Şu anda cezaevinde tutuklu olan bir meclis başkanının, özür diliyorum, Mete Soğuk Başkanı'nın
10: aday gösterilmesinin
12: ve akabinde kazanılmasının
10: yani şu senaryoyu mu anlatıyorsun?
12: Evet, söyle bakayım abi. Ben cümleye
10: yeni MTSO başkanı yeniden Hakan Sefa Çakır olursa ne olacak?
12: Ya ne olacak abi?
10: Ya da olmalı mı? Bunu mu anlatıyorsun?
12: Abi ben bugün Hakan Sefa Çakır'ın tutuklu yargılanırken yeniden adaylığını doğru bulmuyorum. Ben doğru bulmayanlardan. Bu benim yorumum. Farklı düşünebilen insanlar olabilir. Şu anda bu suçlamaların ve beraatinin bir mahkeme salatının olduktan sonra
10: hukuki süreç devam ediyor. Diyelim ki seçildi. Başkan oldu. MTSO'nun yeni başkanı oldu. Ama hala hukuki süreç devam ediyor ve tutukluluğu da sürüyor. Ne olacak?
12: Yani Mersin'in iş dünyasını temsil eden bu ismin cezaevinden Mete Soy'u nasıl yöneteceği,
10: yönetemez.
12: Üyelerle nasıl temas kuracağı, odanın kuramaz. Yönetimini ve temsil görevini aldıktan sonra
10: hukuki süreç devam ediyor. Diyelim ki seçildi, başkan oldu, MTSO'nun yeni başkanı oldu ama hala hukuki süreç devam ediyor ve tutukluluğu da sürüyor. Ne olacak?
12: Yani Mersin'in iş dünyasını temsil eden bu ismin

0: yönetiminde iki kişi gözaltı tutuklu. Dolayısıyla bu kişilerin bu mahkeme suratı...
1: Biraz duygusal bakıyoruz meseleye.
0: Evet.
1: Yani duygusal bakıyoruz. Tamam.
0: Bu konuda biz bakmıyoruz ha.
1: Yok yok. İnsanlar olarak söylüyoruz.
0: Şimdi
1: bir olay yaşanıyor. O haklı haksız, bakın bu bizim konumuz değil. Bu hukuki bir süreç.
0: Hukuki bir süreç.
1: O devam ediyordur. O haklı da olabilir. %100 ya da %100 suçlu da olabilir.
0: Haklı bu başka olursa bir şey. Zaten beraat edecektir.
1: Evet. Şu an biz olaylara hukukiden ziyade duygusal bakıyoruz. Ya bu belediye başkanı işte gözaltına alınmış, tutuklanmış. Ya da işte MTSO başkanı gözaltına alınmış, tutuklanmış. Oradan devam etsin. Ya devam edemez.
0: Etmemeli.
1: Edemez.
0: Ama hukuki anlamda da böyle bir aday olmasında ve oy kullanılmasında, kazanmasında bir beis, bir sorun yok ise...
1: Yok. Neden yok?
0: Bu yapılacak.
1: Hükümlü değil daha çünkü.
0: Evet.
1: Şu an bir tutuklu
0: sonuçta bir adayla söz konusu olacak. Buradan odanın işte o ne diyorduk onlar, organ seçimlerindeki seçilen meclis üyelerinin oylarıyla tekrardan MTSO başkanı olarak seçilir seçilmez bunu zaman gösterecek. Ben bilmiyorum. MTSO'nun içindeki yapıyı çok detaylı takip etmiyorum.
1: Toplantılara katılım zorunluluğu var. Bildiğim kadarıyla 3 toplantıya katılmazsa...
0: Peki cezaevindeki bir insan nasıl katılacak?
1: Katılamayacak
0: abi?
1: Katılamayacak. Yani belki bu süreçte çıkar mı diye. Ya inşallah beraat eder, çıkar.
0: Ya şimdi işte bu süreçte bile aday olması başlı başına bana göre...
1: Şu da olabilir.
0: Efendim.
1: Tamam, bir ay sonra mahkemesi var diyelim ve hakim tutuk suç yargılanmasına karar verdi ve çıktı. Ama mahkeme süreci devam ediyor.
0: Evet.
1: Geldi MTSO'nun başına oturdu. Ama bu arada devam ediyor süreç. O arada bir sonraki mahkemede tekrar tutuklanabilir ya
0: bunların
1: da
0: hepsi
1: görevi esnasında tekrar gözaltına alınabilir.
0: Bunların
1: bu süreçler devam ederken
0: çok önemli şeyler bunlar.
1: Süreçler çok... devam ederken olmaz.
0: Ya da ben bir öneride bulunayım. Bak bir öneride bulunayım. Konuşuyoruz.
1: Burası bir şirket değil. Şirket yönetmiyorsun.
0: Burası MTSO Mersin'in kalbidir. Eğer iyi yönetilirse. Genel anlamda o organ seçimlerindeki arkadaşlarımız yurt dışına tatile gitmek için mi burada meclis üyesi oldular?
1: Başka ne için oldular?
0: Ya da
1: ne için oldular? Bu kadar eğlenceler, bu kadar kutlamalar.
0: Ya da
1: ne için? Ne
0: ya
1: için?
0: Da şöyle
1: yılda
0: söyleyeyim.
1: İki defa yurt dışına neymiş efendim? Vizyonunu genişletiyor. İşte yurt dışında gittik.
0: Ben bir şey söyleyeyim sana. Ben sana
1: gelişmeleri
0: bir şey söyleyeyim.
1: Takibi alakası yok tabii ki.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Şimdiden hangi ülkeye gideceklerini planlıyorlar.
0: Yani sevgili Tultak, iş dünyası için bir gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Vizyonu bu olan bir kişinin MTSO'ya bir kart vizit anlamında isminin önünde MTSO'da meclis üyesi olmak çok gözünüzde büyütülebilecek bir durum değil.
1: Değil. Belediye değil. Meclis üyeliği de aynı.
0: Gerçekten
1: MTSO
0: değil.
1: Meclis üyeliği de aynı. Bu kadar tantana
0: yani
1: niye diye soruyor vizit, vatandaşlar. Bu kadar tantana niye diyor.
0: Eğer geçtiğimiz seçimlerde kavgalar çıkmıştı. Bereket ki bu seçimlerde sağduyulu bir şekilde bir seçim geçti. Tatsızlık çıkmadı. Ama şunu söylemekte fayda var. MTSO seçimlerinden organ seçimleri yapılırken oradaki çıkan meclis üyelerinin bazılarına da hakkını vermek lazım, onu da söyleyelim az önce. Hepsi işte MTSO'nun dan gelebilecek bir şehir ülke seyahati bilen anlamında ya, hepsini Bektaş sınırlandırmak, ya gene öyle olmayan arkadaşlarımız var sevgili Tultak.
1: Ya,
0: yani
1: keşke,
0: ekonomik
1: keşke
0: anlamda
1: dediğin gibi hepimiz idealist olabilsek. Keşke gerçekten Mersin'in
0: bence ya,
1: bak örnek var önümüzde değil mi? Geçmiş dönemler, yaşanmışlıklar var.
0: Evet.
1: Mersin'in sorunlarına, vazgeçtim Mersin'in sorunlarından ya, hadi bu kadar büyütmeyeyim meseleyi. Kendi sektörünün kaç sorununu çözebildi?
0: İşte.
1: Sen kendi sektörünün kaç sorununun çözüldüğünü düşünüyorsun. Sıcak paraya ulaşabiliyor musun?
0: Hayır.
1: Ekonomik anlamda kendi önünü görebiliyor musun?
0: Hayır.
1: MTSO'dan herhangi bir kredi istesen çok uygun şartlarda
0: hayır
1: alabiliyor musun?
0: Hayır.
1: Alamıyorsun.
0: Alamıyorsun. Dolayısıyla
1: ben bunların çözümünü beklerim.
0: Ben de
1: kendi
0: diyorum
1: sektörümün
0: ki,
1: ayakta kalmasıyla ilgili çözümler beklerim. Yoksa
0: de,
1: yapay zekaya hazırlatmış öyle güzel afişler vardı ki. Allah Allah. Zannedersin ki ABD devlet başkanı seçiyor.
0: Bizim gruplarda da bizde de bir tek grup, iki grup oldu. Bu senem geçtiğimiz yıllarda tek gruptu. Başka bir aday yoktu. Sayın Adnan Gündoğdu çıktı bizim şirketin olduğu gruptan. Ne grubu komitesi olduğumuzu da bilmiyorum ben bu arada. Çok
1: yeme içme
0: değil.
1: Lokanta vesaire.
0: Öyledir işte, yeme içme lokanta. Biz ne alaka yeme içme lokanta, bunu anlamadım.
1: Biz de matbaacılarla beraberiz.
0: Kırtlağı seyirciler de var değil mi sizde?
1: Var tabii ki.
0: Kırtlağı seyirciler de var, o da doğru gerçi. İşin içerisine girilmiş şey vardı bir dönem, iyi hatırla. Pet shoplar kasaplar odasına bağlı. Gülme, gerçek.
1: Enteresan.
0: Tutak. Evet, doğru. Araştırabilirsin, halen evet. Çıkarmadılarsa yani, yeni bir pet shopçular

0: odası kurulmadıysa muhtemelen kasaplar odasına bağlı. Yani bizim Mersin Kasaplar Odası pet shoplara da geziyor, görüntü atıyor. Üyemiz olan Serkan Tultak bilmem Tultak pet shop'ta ziyaret ettik diye bakıyor. Arkadaş 3 defa okudum. Dolayısıyla gariplikler ülkesinde bunlar gayet normal. Ben belediye özür dilerim. Meclis MTSO meclisi ile alakalı Hakan Sefa Çakır'ın adaylığı ile alakalı olası bir kazanması durumunda MTSO'nun devamlılığı ve vizyonu ve sürekliliği ve iş yapabilirliği ile alakalı kaygıları olan bir kardeşinizim. Dolayısıyla kendi meclis üyesi içerisinden, kendi iç dinamiklerin içerisinden şu anda cezaevinde olmayan birinin seçilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Onun başkan yardımcılığını yapan yolcu taşımacılığı diye bildiğim bir kalemde seçilen ismini de vermekte bir sorun görmüyorum. Sayın Mustafa Özdamar var, Özdamar Turizm. Reklamını yapmıyoruz burada. Eğer gerçekten ve yakın arkadaşları ve eğer gerçekten böyle bir adaylık söz konusu varsa Sayın Mustafa Özdamar MTSO başkan adayı olabilir yani.
1: Herkes olabilir.
0: Olabilir.
1: Demokratik
0: ve bu şu anda bu
1: olmalı.
0: Ve toplumun tüm
1: uzaktan olmaz bu işler.
0: Ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayabilecek. Ben mesela iki defa MTSO'ya gittim. Sevgili Tultak, Mustafa Özdamar'ın karşılamasını görmeni isterdim. Bak gerçekten karşılamasını görmeni isterdim.
1: Ne güzel. İz bırakmışsa iyi bir
0: bak,
1: şey.
0: Bak ben iki defa gittim. Doğu ve Güneydoğu diyebiliyorum. Mükemmel bir misafirperverlikle bizleri karşıladı. Uğurladı ve gönderdi. Buradan bak ben tanımam etmem. Şeyi tanımam etmem. Çok böyle bir şeyim yok. Abi kardeşlik hukukumuz var. O yüzden gerçekten aday çıkacaksa Mustafa Özdamar etrafında yönlendirilebilir ki
1: evet,
0: Hakan Sefa Çakır'ın yardımcısı sevgili Tultak, o yüzden söylüyorum.
1: Evet. Bakalım, göreceğiz.
0: Göreceğiz.
1: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
4: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
3: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
4: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
2: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
2: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Otlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülke.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: izi.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde,
2: Radyo Ülkü.

anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin. Gururuma aldanmışım. Ne olursun, benden alma seni.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

Bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
1: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.